Мен илгири канун асаслары дәресен сөзлегәндә даим оқучылардан "Сез канунга хилап эш кылып бакканмы?" дигән сорауны сорайттым. Оқучылар даим бер-бергә карашып, кандай җавап беришне белмәй калатты. Менәчә бу сорау бек удлы булып калгачка, җавап бериш тас булган булса кирәк. Нимәдә дигән белән, һеч кем мо үзенең канунга хилап кылмы садыр кылганлыгын итраф кылышны халымайды да. Шуның белән мен сорау сораш усулымны үзгәртеп, сабақташлар оптан ойлынып, кичкимдин тартып канунга хилап эш кылып бакмадым деп ишенч кыла алайдыганлар кулуңларны көтөрүңлар дедим. Bu jağda 120 neçe sabaqdaşdın 5-6-sı qol kötürdi. Ayrım sabaqdaşla qol kötürüş kerek mu yok dep işkilinip qaldı. Aramızdagi nurgun kişiler ilgiri qılmaslıqım kerek edi dep qaragan, amma qıp qoyup şeyman qılığa işlanıp qalgan. Lekin köpçilik o işlanın qanunğa xilap işkanligini bilmeydi. Men arqadılar oququcuların kichikidin tartıp qızıl çıraqni bösüp ötüp baqmagan sabaqdaşlar qolunlarını kötürüngler dedim. Bu vaqtda 3-4 sabaqdaş qol kötürdi. Bunundan nurgullarımızın kızıl çırağını bösüp ötüş keçirmişi barlıqını kör bağlı boludu. Ondaqta kızıl çırağını bösüp ötüş kılmışı kanunu qılap mı? Jonqa Xalq Cumhuriyetinin yol qatnaş bexatarlıqı kanununun 38-ci maddosu da qatnaş vasıtları piyadla qatnaş signalı boyuca yürüşü kerek. Qatnaş saxtısı nəx meydanda komandalıq qılganda qatnaş saxtısının komandalıqı boyuca yürüşü kerek. Qatnaş signalı bolmuğa yollarda bexatarlıqqa ravallıqı kapalatlı qılış prinsipi boyuca yol yürüş kerek deb belgilengen. 62-ci maddası da piyadla yol iğızıdın ötkende ya ki yoldun toğırsığı kesip ötkende piyadla toğır yoludun ya ki kocudun ötüş əslihallardın ötüş gerek. Piyadla qatnaş signal çırıqı bar toğır yoldun ötkende qatnaş signal çırıqının körsətmisi boyunca yürüşü gerek. Qatnaş signal çırıqı piyadla toğır yolu yok yol iğızıdın ötkende ya ki kocudun ötüş əslihası yok yol bölgede yoldun toğırsığı kesip ötkende bir xatarlıqını muayyelleştirgendin kiyin ötüşü gerek dəb belgilengen. Şoňa eger yoldun ötkende qatnaş signal çyrygynyň körsetmesi boýunça maňmysak, yol qatnaş bexatarlygy kanunlygy hylaplyk kılgan bolamyz. Şäherde ýaşaganlar köçege çykyp ýolda ötkende piýadalar togry ýolda meňişi gerek. Ondakda kanunda kaýarda meňiş gerekligi togrusyny belgilemä barmy ýok? Yol qatnaş bexatarlygy kanununyň 61-nji maddasynda piýadalar piýadalar ýolda meňişi, piýadalar ýoly ýok bolsa yol ýakylap meňişi gerek diýip belgilenýär. Бірақ әр бір адам yol маңғанды шында қыламды. Әгер онда қыламыса, yol қатнаш бейхатарлығы қануныңы қылаплы қылған болуды.

2020 yılı yeni taşısıma öpkiyalı kuyukumu tarqalgan mezgilde Wuhan'daki tez yollanma yetkizgücü yigit Wang Yong'un hikayesi nurgun kişilerini tesirlendirdi. Bir qedimlik yuqum ahvali Wang Yong'un turmuş yolunu özgertti. Kiçikidin Wuhan'da çoğun bulgan Wang Yong her günü tez yollanma yetkizüş, uğrap kaçılaş,

0: Hürmetli radio anlıqıcılar, sayıhacılarını toşuyduğun avtobus zadı kimge kolaylıq yaratıp bədi? Muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu axtı xəbər berdi.
1: Mənzara rayonu başqırış tənərxini sayıhacılarının pul tölüşü artıp qoymaslıq gerek. Fakat texmi yuqarı süpətlik, texmi inçki mülazimət bilən sayıhacılarının ihtiyacı inkas qaytırğandıla, andın əqiqi mövcud bulup duruş, tərəqi qılış yolunu açıqılıq hesablanıdı. Dembileş mezgilleri itip gelişi bilenle Mənzara rayonundaki küçük avtomobillar meselesi emmişi köpçülük köngül bölüdüğün muhim nokta ve kızlık nokta bulup kalıdı. Mənzara rayonlarının dervazısı bargan sıra yıraklap gitip atıdı. Aralıkta katnaydıgan küçük avtomobilinin bilet bahası yukarı, yukarı pelledi saklaş vakti uzun bulup gitip atıdı. Zadı kanlak kılganda bu meselini tüptün el kılgılı buludu. Medeniyet ve Sayahat Ministerliği Mənzara rayonlarındaki bu xil kiçik avtomobil meselesini tüzeşke başladı. Yakında Medeniyet ve Sayahat Ministerliği 1. pesillik ahbarat ilan kılış yığını açtı. Medeniyet ve Sayahat Ministerliği Baylık İç Mehkimisinin başlığı Mən Xunvi tunuşturup mundaq dedi. Kısmen Mənzara rayonları sayahatçilerge mülazimet kılıştaki dastlabki maksatını yoxutup, kiçik avtomobilge bulgan mülazimet ve başkuruş cahidi bulmağa çıka. Sayahatçilerden narazılığını kozgadı. Medeniyet ve Sayahat Ministerliği Nurgun Mənzara rayonlarındaki küçük avtomobil liniyalarının layihalanışının ilmi bulmaslığı, bahasının muvafık bulmaslığı, ötçüre tutuluş vakti bek uzun buluş, mülazimet pozisyaz bir kadar naçar buluş katarlık meseleler sebebiden az bulmağın hakiki isimlik arız şikayetlerini kabul kıldı. Ve münasifetlik Sayahat Mənzara rayonlarını birbirinin ismini atap, özünü tekşürüşkü buyurdu. Medeniyet ve Sayahat Ministerliği bu Sayahat Mənzara rayonlarda saklanıvatkan meselelerini tevalliknin merkezlik tüzüşe gaydekçilik kılıp, 5A derecelik Sayahat Mənzara rayonlarına kattık emeli başkurup, 4A derecelik ve onun döntüven derecelik Mənzara rayonlarda meselelerin tekşürüşünü küçeytidu. Mənzara rayonlardaki küçük avtomobillar meselesi yanılı pat pat yüz bir vatıdu. Bununla münasetlik haberler tordaşlarının naiti kızgın dikkatlişi gerişi vatıdu. Tordaşlar bəs-bəsdə yuqarı siyasətini qollaydığanlığını və əmliləşdiriş qatnışdığanlığını bildirdi. Münasibətlik orqanlarının küzütüşü arqılıq bayqılışçə, Mənzara rayonlarındakı kiçik avtomobil məsələsi həqiqətən pat-pat yüz birədiğən alaydə və daimli qəfalğa aylanıb qalğan. Torda danqı çıqqan bir sayahat kənti şəxsi avtomobillərinin kirişini məni yıqılğan. Arlıqdaki yolğa məxsus kiçik avtobus selib, bilət setib, kirim naşırışı orınğan. Taratqularının 2026-yılı 4. aydaki xəbəriga qarğanda Beijing Mintogu rayonu Chandisha kəntidə özü avtomobil edib kirişini çəkləş, kiçik avtomobil biletini məcburi setişdək yeni ticaret endisi yol qoyulğaçqa tordaşlarının gumani və narazılığını qozğan. Tordaşlarının etişçə, özə edigən avtomobil Sündisha kəntinin iğizəgə gitib barğandan kən bir vasit osulub qaladikən. Sayahatçılar kiçik avtobus biletini setib alğandan kən andın kirələydikən. Hepte ahırda ya ki bayram demeliş küllerde sayahat avtomobilinin ötüre tutuluş vaxtı 40 minuttan 1 saat kiçip olup gidiyken. Eğer kenetki piyadı kereşini talısa, tahminen 50 minut menşik doğru gidiyken. Songshan Shaolin Mənzara rayonudaki mecburi avtobus ammının gazibini kozuğandıyken ciddi takaldı. 2025 yılı 12. aydaki haberi karganda Nurgun sayahatçı Hınan Songshan Tegi Shaolin Mənzara rayonunun uxturuş çıxırıp, 2026 yılından başlayıp sayahatçılar avtomobilleri fakat yeni sayahatçılar merkezi avtomobil toxtuş meydanında toxtaydı kaldığını. Mənzara rayonu berip kilişke 50 yuanlık avtomobil bileti seti veriliş gereklikini aytkan. Nurgun sayahatçılar özünün avtomobilini edip Mənzara dervasının aldıdaki avtomobil toxtuş meydanına kirgende uyarının işletişten toxtutul kaldığını, yani sayahatçılardan küçük avtobusu köprek oltırışın talep kıladı kaldığını bildirdi. Növette yeni sayahatçılar merkezine işletişik alakadar layihalar vaxtın keçiktirildi. Yunnandaki mənzirlik cayının kiriş eğizi asaslıqı mənzirlik caydan bək yaraq. Şuna avtobus qoltırışı məcbur bolduğum deydi sayahatçıdan birisi. 2025 yılı 2. aydaki haberi asaslanğanda sayahatçı sağ öpendi bir aile kişileri avtomobil edip Yunnandaki məlum bir Mənzara rayonu sayahatki bargan. Mənzara rayonu barğandaki şəxsi avtomobilinin kirişki bulmaydıqallıq uxturulğan. Savapendinin bildirişçe bilet setiş ornadan bilet təkşürüş eğizçikçe 3 kilometr kiledikən. Bu yolunu piyade minişke yarım saat vakit getirdikken. O 4 yaşlık balasını elip yarım saat manganlıkken arlıktı belki yerip getkelik neyse kalıp. Ahırız 25 yan hacilep küçük abdubos kolturgan. Ondak da menzara rayonu payda bilen sayahatçıların tesiratı ağırlıkı da kandak tampanlaştırış kılış gerek. Cungu Sayahat Tetkikat Yurtu Medeniyet ve Sayahat Ministerliği Sallık Malumat Merkezi'nin doktor açtı tetkikatçısı Li Pingping mundak dedi. Menzara rayonundaki küçük avtobuslarının kıskarlık katnışı, Menzara rayon mulazımtı bilen sayahatçıların eskılçı oturusundaki bu ziddiyet, Menzara rayonu payda ilişki muhtaç bulgallıktın, şunakla sayahatçıların sayahat tesiratım kapalı etkilişki muhtaç bulgallıktın kilip çıkan bir usul. Ama bu işkisi de hazır ziddiyet görüldü. Ondak da bu iş kişini kandak tamponlaştırış gerek. Li Pingping bunlarını bildirdi. Bu küçük avtobusların tesisliğinde Menzara rayonunun terakkiyat planı ve seyahat mulazimet süptü katarlık abınlarını universal oylaşış gerek. Aldı bilen bahanı muvaffak tamponlaştırış gerek. Menzara rayonu bütün rayon seyahati ve uzak müddetlik terakkiyat tepekkörünü turguzuş gerek. İkinciden seyahatçilikten yukarı baskışlı terakkiyat noktasından çıkış kılıp, Menzara rayonunun orullaştırışını kaytadan planlayıp, küçük avtobus katarlık mülazimetlerine kapalıtlık kılışının nokul aldığı akılışı ve sıkılı olmazdın. İktisadi ünümlülük oğlaşmazdın. Belki sayıhatçılarının tesiratını aşırış üçün kılışını maksat kılış gerek. Beijing'de aşıyorsa Memuri Başkuruş Şöyeni'nin Profesörü Ma

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu qitimki cungoğu nazar programımız müşyada xarlaşdı. Programımızın diktori Şirin Gültoğdi. Mesul muhariri Polat Amannuri Anvar Erkin. Nazaratçısı Arapa Tösencan. Tövendi deyik tığla, stansımızdan anıtlış aldı durgan başqı sarxıl programlarda bulsun.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdihat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımı da alıbı ilgirlavatkan radyo anıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızdan anlaşılanı karşı alımız, mən Arapat Ösengah. Biz bugünkü ügünüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2020-ci 12-ci ayının 28-ci günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan hakiki tutup əməli işləp, Yeni terakkiyat baskıçıdaki yezi ilgideki yeza dikkatli hizmetin yakışı işleş gerek namlı sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2021-ci 5. ayının 28. günü Cungu Pelle Akademiyası'nın 20. kitimlik akademik layığını, Cungu İnjinerlik Akademiyası'nın 15. kitimlik akademik layığını ve Cungu Pen Teknika Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultuyu kılgan Hem teknikada yukarı seviyede özgü tayiniş, özünü kudret taptırışını tırışıp işe aşırış gerek namlı sözünün bir kısmını anlattınız.

Мен дайым рахбири кадрла партия ва дәүләтнең хезмәт умумиятенә көнлеге пикиш керәк дип келдем. 2-нче 100 еллык күреш нишанын карап атланган тарихи пәйтә намаратлыктан кутылдыруш өткелеге һөҗүм кылыш нишан вазифәләре тәмамланган вазиятта яңа тасыман өпкә ялыгы юкмы дөньядагы давалгыш ва өзгүрүшне күчәйтеп аткан алайды пәйтә намаратлыктан кутылдыруш өткелеге һөҗүм кылыш нәтиҗәләрен мустахкамлап ва киңәйтеп Yezi kənitlərini gülləndirişini umumüzlük alğı sılcıtıp, yezi igiliki və yezlanın zaman evilişini teziltiş, bütün partiyə yüksək əhmiyyət berişki tegişlik umumiyyət ki çetilidigan bir zor məsili hesablanıdı. Cunxan millətinin uluq gülünişidin ibarət strategiyelik umumluqdun qarğanda, millətini gülləndiriş üçün yezi kənitlərini gülləndiriş şərt. Dövlətimiz qədimdən tartıb, Yezi igilikini asas kılgan dövlət bulup, uzak tarihi ige, parlak ve şallık tarihçilik medenilikini yaratıp, dünyada uzak müddet aldıdı manga. Tarihte ötken sulalelerge nezer salsak, yezi igiliki gülünüp, dikkalla emin tapkanda, dövlət birlik kilip, cemiyet muhum bulgan. Yezi igiliki haraplaşıp, dikkalla ensizlik kalganda, dövlət parçılınıp, cemiyette davalguş bulgan. Yakınki zamanga kelganda kuchlik davlatlar tajovuz qilib, davlat ishki ansizlik va toshqi parokandichilikka to'lib, yezlar cho'ldarab, xalq kun kechiralmas holga tushib qolgan edi. Partiyamiz qurilgandan keyin Jungo inqilobidagi asosiy masalaning dehqonlar masalasi ekanligini to'liq tushunib yetib, keng dehqonlarni baxtga erishtirishni mo'yin burish qilib, dehqonlarni siyosiy zulm ve iqtisodi eksploatatsiyadan azad qilish yo'lida tirishchanlik ko'rsatdi. Büyük inqilob mazgilidila yo'ldosh mavzudun dehqonlar Jungo proletariatining eng keng ve eng sodiq ittifoqdishi. Dehqonlar masalasi Gomin inqilobidagi markaziy masala deb ko'rsatgan edi. 1936-yili u Yan'anda amerikalik yozuvchi Sun Wu bilan ko'rishganda Kim dikkallarını kolu keltürelise, şu cungonu kolu keltüreleydi. Kim yer meselesini halkılalısa, şu dikkallarını kolu keltüreleydi o diyen. Yeni demokratik inkılap mezgili de, partimiz dikkallarını yitekleb, muştum zorlağı zarbi berip, yerlerini taksim kılıp, mislisiz muşakkatlik korallık küreşlerini ilip berip, milyonluğun dikkallarının kat götürüp azatlıkı erişini işkaşurdi. Yeni Jungo qurilgandan keyin partiyamiz dehqonlarni tashkillab, davlatni qayta tartibga kelib, ishlab chiqarishni rivojlantirib, jopoliq izdandi. Islohot ichib yetishdan buyon partiyamiz dehqonlarga rahbarlik qilib, islohotni oldi bilan yezlarda boshlab, yeza ijtimoiy ishlab chiqarish kuchlarini uzluksiz ozod qilib va rivojlantirib, yezlarning umumiylik taraqqiyotiga turtki bo'lib, keyin butun Qorsaq toq bolmaslıq haltıdın umumüzlük hallıq səviyyəgi yetiştək tarixi alqışını işqaşurdi. Partiya 18-ci qurultiydin boyan, biz yezigiliki, yeza, dikqalla məsələsini yaxşı həl qilişini bütün partiya xizmətədə ən muyum orunqı qoyuşdu çıng turub, namaratlıqdın qutulduruş ötkülüqü ocum qilişini umumüzlük hallıq cəmiyyət qurub çıxışdiki bəlgi xarakterli quruluş qilib, İnsaniyet tarihideki kölümü mislisizken, salmıki en zor, nebiyetidigan aile en köp bolgan, namaratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıç cengini teşkillep, algı sılcıtıp, yezi kenitlerini güllendiriş stratejiyesini yolu koyup, yezgiliki, yezlada tarihi muvaffakiyetlerini kolgu keltürüşke, tarihi özgürüşlerini hasıl kılıçkı türütkü bolduk. Yezigilik universal ishlab chiqarish iqtidori cho'ng bir baldaq yuqori ko'tarildi. Ochliq mahsuloti uda 6 yil 1 trillion 300 milliard jingdan yuqori saviyada muqimlashdi. Dehqonlarning o'rtacha kirimi 2010 yildagidan bir hissadan ko'proq qatlandi. Yezlarda xalq turmushi rojan yaxshilandi. Yez kanitlarining qiyofati yepyangi tusga kirdi. Namrat rayonlarda alam şumul özgürüş bulup, neçe min yıldın buyan Jungho milletini qiynap kelgen mutlak namratlık meselesini hel kılışta tarihi muvaffakiyetle kolga kilip,
umumüzlük hallıq cemiyet kurup çıkışka zor tökp koşu oldu. Sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruş yeni seferini başlaşka puhta asas elendi. Bu neticile bütün partiye, bütün memleketinin ortak küreş kılgallıkının neticesi. Hem meylen cephalık tırışçalık görsetti. Yezi ilgiliki devletinin asası. Bunun da mı mühim iş yoktur. Yezi ilgilikini ravajlandırışkı ehmiyet veriş, devletinin mühim tedbiri. Tarık ve riyallık bizgi şunu uhturdu ki, yezi ilgiliki devletinin asası. Asas puhtu bolsa, devlet tiniş buludu. Biz yezi ilgiliki yeza, dikkallah meselesige büyük tarık karışı bilen muamılı kılıçtı çın turuşumuz gerek. Yezigiliki yeza dikkallah meselesini çonkur çüşengendala partimiz, devletimiz, milletimizni tekimi obdan çüşüneleyimiz. Şunu cezmen körüp yetiş gerek ki, sosyalistik zaman ivlaşkan devletini umumüzlük kuruş. Cunhuan milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırışta en müşkül, en iğir vezipe yanıla yezlada. En ken, en çonkur asas yanıla yezlada. Gerçi yezgiliki yeza dikkalla hizmeti de körnerlik neticelerini kolu keltürgen bolsak mı? Lekin yezi ilgilikinin asası yanılı müstehkememez. Şehir yezla, rayullarının terakiyat periqi ve ahalının kırım taksimat periqi yanıla bir kadar çoğun. Şehir yezlanın terakiyatı tempun bulmaslık, yezlanın terakiyatı yeterlik bulmaslık, yanıla cemiyetki asasız ziddiyetinin merkezlik ifadesi. Hazırdan başlap 2035 yılı içe yine 3'lü 5 yıllık yirik plan mezgili kaldı. Şuna çın tutup erkekki gelmesek bulmaydı. Yezgiliki yezlani zamani ulaştırışının 2035 yılı içe Muşi əsrinin otturları gıcı bulgan nişan vəzipilerini ilmi təhlil kılıp, çonkur tətqi kılıp, hukumunun məzmuni və dairisini aydınlaşdırıp, dövültümüzdə yezgiliki yezlani zamani ulaşdırışının nişan vəzipilerini ilmi otturgu koyuş gerek. Növətdə, aldı bilən 14-ci 5 yıl məzgilidiki yezgiliki yezlanın tərəqiyyat yerik planını yaxşı düzüş gerek. Dünyada 100 yıldımı körülüp bakmağın zor özgürüştün karğanda yezi ilgilikinin asası haltını mukumlaştırış. Yezi ilgiliki, yeza, dikkalla hizmetideki asasımızın yakşı saklaş, özgürüşki takabıl turuş, yeni vaziyet yarıştiki eğritko. Bizdek 1 milyar 200 milyon ahalısı ba çoğun devletki nispeten ikkanda yezi ilgiliki, yeza, dikkalla meselesi yakşınlışkı yüzlense, umumi vaziyette teşebbüskar orunda turalaymız. Növette, halkıra

Kono dostlarla radio jurnal programmasi bugün yine okşaşla yangıcı mezmunları bilen huzurunla gidip geldik. Programımızı avval kadar yaktırıp anlaydıqalıqınlağı işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şeringül Toxtay. Bugünkü programımızda yeni kandak titimlik mezmunla uğrunlaştırılgandı. Bula kızıqsanla, dek tanla devamlıq bizde bulsun.

Кез саат 22:45 минут. Метро 4-нче линиясының иң ахыркы бер исеме назы. Дилстамның метро шопыры булган 15 елдан буянкы 789-нче кытымлык ахыркы исеме назы. Кез саат 23:15 минут өткән вакыт. Лотпулла доктор бер җитди кесәннең операциясыга тәярлык кылмакта. Yarım saat burun şimali aylanmada bir kıtımlık eğir katnaş vakası yüzbegeydi. Keç saat 1'den 8 minut ötken vakit. Keçilik tahrir endi, emdil bir makalını taşırıp boğaydı. 6 saatten kin bu makale her kaysi tor biketlerinin baş orunda ilan kılınıdı. Keç saat 4:30. Reyim aka bir küllük hizmetin başladı. Bu şehrin çok küçük nurgun köçelerini süpürüp akan o, başka yurttan gelgen bolsa mı, ama bu şehirge muhabbeti çoğunur. Seher saat 5:20. Bugünkü Tunci 58. yolunun köçe abdobosu, Şihaba abdobos başbekitinin yolu çıktı. Şoför ustamın en yakış gördüğünü, seher kuyaşının ufuktan çıkınını yolda mangaç kütüveniş. Şehirdeki uykusuz geceler.

Men tirishdim, men baxtlik. Xayrlik sahar mehnatkash kishilar. Sizlar bu shaharning harorati va hayotligi.

Uyuba. Süleysün derek kıyamış şıkı mahir. Közünü yumup aşkıça bir tüp çoğun derekten uçukça çıkıp oludu. O yavu toşkan, tiyin, kırgavul ve ilik tutup yeşini yakşı gördü. Süleysün ulağı ucum kığanda hemişe derekini merkez kılıp ucum kılıdı. O derek kıyamışıp durup ayvalla derekinin aslının ötü vatkanda ulağı taşlanıdı. Ulanın gelidin boğup aldı bilen kıyınını şoraydı. Andın tırnıkı bilen terisini titip göşüdün asta asta ozurlanıdı. Onun kan şorugandaki hareketi naaydı rahimsiz. Şuna ben onun üç idim. O naaydı şapkasız. Yine naaydı hiliger. O iyiqnin yoki yav tongizning tahdidiga uchirganda uşkandek berib daraqqa chiqib oladi. İyiq yoki yav tongiz quyruq besib daraq ostiga kelganda o shu zaman siyib ularning badanini o'lqib bulg'ib yetib qechib ketadi. Shunga mening nazarimda Sulaysunning ovchiga o'xshash o'qi bor edi. U o'q uning suydiki edi. Süleysün kış vaqtida yep bulanmagan ovlarını o ovlayanmagan yeyish üçün kömüp koyup özüge imkan kaldırışını biletti. Racida Süleysün oğluğanda miltiq bilen oqni naayda az işiltetti. Onun işiltidigini oq yaydı. Racida yoşurunup turup Süleysün derek kıyamışı vatkanda onunı kartıp oq üzetti. Oq Udul berip Süleysin'nin geliği sancılattı da o derektin mollaq etip düşetti. Bir ketin biz bir Süleysin'nin derektlikte bir kırk avulunu koğlavatkallıkını körüp kaldık. Racida çepdeslik bilen yağının kireçini tattı. Neticede bir çamıda şikipaktek soğukkandak iş buldu. Yanın oku birli vaqtta Süleysün bilen kırgavulga tenli sancılgan idi. Amıldar bolup, tuncu balam vekitini tuğuşum Kunduz bilen münasifetlik idi. Şunu dinkin Kunduz oğlaşını terk ettim. Kunduz diginimiz kama. O sudun belik tutup yeyişini yakşı gördü. Şundak boğaşkımı onun uusi suğu tutaş. İkın bayelerde küçük kamarlarını baykısınız, onun yanında çeçilip yatkan belik sonekleri bozula bu kamar %90% Kunduz'na balıdı. Kunduz naati beperva hayvan. O kündüzleri derya ikılladı üzüp yürüp belik tutup yiyse keşleri oğusuğa kirip yatattı. Kunduz ba oğunu daim men tapattım. Racida kilip ulanı tutattı. O, men Racida bilen toy kılıp üçüncü yıldaki bir bahar külleriydi. Biz tek közü içilmeğen Kunduz balısıdın tötünü baykıdık. Racida Kunduz balısının közünün naayeti asta, tuğulup tahminen bir aydın kiyin içildiği alıkını deppedi. Biz onun anısının muşu yıkın etraplı işgellikini bilgeşke ulağı çekilmedik. Keşboğanda Kunduz deryadın oğusuğa kayttı. Onun pakırak beş körünüp Racida onun kolsa mahşub olu vatkanda ben onu tosu aldım. Ben tört Kunduz balısının tehi anısının didarını körüp bakmağalıkını. Eğer ula közünü içip Pekat tağlanıla, özlerini koğulap yürgen oğuculanlı köz çoğum könlü yerim bulduğalıkını hiyalımdan ötküzdüm. Biz olanı koyup bəduk. Şu iştinkin uzak ötmeyla 3 yıldın beri amıldar bulmağan mende yeni bir hayatlıqının ıznası payda boldı. Bunu bilen Yefolin'nin Racida işkimizgi boğan karışımı özgerdi.
Dastlabki 2 yilda u qo'sig'imning ichiga tortishib turganligini ko'rib, doim tani gaplarni qilib yorimizni tatiladi. U Rajidaning basti yo'l vostek bo'g'ini bilan so'ngaki chashqonnikidek yumshoq ekan. Bo'lmasa uning bilan billa bo'lgan ayol nemishki qo'soq ko'tirmaydi deb yurdi. U yana mendan og'rinib Rajida bilan o'g'i chiqma. O o'g'ligan ayol qandoqmi qo'soq ko'tarsin? Deydi. Bir kuni kechisi o uxlayolmay bargohning ichida mengib yurib tuyuqsiz bizning shiling judin chiqqan mening ingirg'an Rajidaning asirg'an ovozini anglab qapti. Atsla og'izni pirishtirib burnini maymoq qilgancha manga sizlar u ishni shuncha kuchab qipmo yana nemishki balloq bo'lolmaysizlar dedi. Uning so'zidan mangzillarim o'choqdagi cho'g'dek qizirib ketdi. Amildar bo'lgandan keyin Rajida bilan o'g'i chiqishdan qoldim. Rajida taqturqi va mijoz xarakteri jihatdan dadamga bakli o'xshaydi. O o'ruq bo'lsa-mu, yelkisi keng, qo'llari uzun, ustixonlik va qavul edi. Uning qishi boshqa erlarnikiga o'xshash shalon bo'lmasdan noyati quyuq edi. Buning bilan uning ko'zi quyuq o'rmonlar bilan qoplanganda ko'rinib, qarg'on kishiga noyati tinch bir tuyg'u beradi. Umu Linkiga o'xshash odam bilan chiqishib yuradi. Yoz kunlari xon qizlarni tutib kelib, ishtinimning lepiziga sep qo'yadi. Qishda qor yoqqanlarda bo'lsa, qo'liga qorni siqimlab kelib, bo'ynimga tiqadi. Men endikishdan sakrab ketdim. U voy deyishlarimga qaqaqlab kulib javob beradi. Xon qizning qo'rqmasammo, qor undoq emasda. Shunga qor yoqqanlarda uning sirtdan qo'llarini juplab, shiling jug'i kirayotganligini ko'rsam, pixildab kulib, o'zimni daldiga olatdim. Birar ig'iz totliq gap qil. Shu chaqda senga rahim qilaman, deydi u. Men sug'uqdan qo'rqqashqa bir tag'ar nozliq gaplarni to'kib yetdim. Anlıqan kişinin qovurğısı igilib ketidigan əşu gəplər bilən onun qolidagi qarmo erib tügəytdi. Apamning mağa bəgən toyluq soğutı ot. Mana hazır köz aldımda turğan ot idi. O otni apam dadam bilən toy qığanda apamning dadısı mening Najliyim apamğa soğuq qığan ekan. Apam əzəldən onu öçürüb baqqan emas idi. O, hatta divan bo'lib qolgandan keyinki ko'shgan chog'ladimi o'tni elib olishni unutmaydi. Opam yefodin tikib bergan to'yliq kiyimimni ko'rib, mening kelin bo'ldiganligimni bilgan edi. O, peshonamni silab turib, uhsinginicha, "Seningmi ering bor bo'ladigan bo'ldi. Men senga o't sovg'a qilay," degan edi. Апам Нажилийдин қаған отның бір патысыны маңа бәгенде, мен оны құшақлап жығлап кеткен едім. Мен тұйықсызла апамның нәқедір бечары вән ялғызлықыны есқылдым. Біз оның недо шаман білен болған мұнасуетіге қарыш чықып, хата қыған едіқ. Біздің қоғдаватқынымыз, қабилімізнің қайды осыны босыма, Әмәлетті біз оның юрекедегі отны өчірдіған нәйрәңләбілен мәшқұл болған едіқ.

Biz onun yürekini pütülle muzga aylandırıp koyduk. Gerçi o hazır mı otunu saklap kilovatkan bosa mı, lekin muzdek soğuk küllerini ötküzmekte idi. Aldımdaki mağa okşaş kırıp ketken otunu körüp, apamdan simasını köz aldımgı keltürgendek boldum. Racidanın dadamgı bek okşıgallıkıdan boz girek, apam Racidanı tolumu yakış göretti. Onun bir nez yiyişige, çay içişlerige, miltik sürtüşige, men bilen çakçaklı şişige karap ketetti. O, en şunda hamışlık işçide karap ketişleri bilen kanaatini işbadil etti. Menin kosuğum yoğunu gansırı, o Racidağı karamas bolu aldı. Tehi onunla məlum bir xil üç mellikini işbadil edi. Bunu Yifolin bana mundaq düşendirdi. Damara Racidani Lincoln'ın sıması edip düşünüp kaldı. Senin kosuğun tümpaygan sıra, o Lincoln'ın özgü sadık bu mıqalıqıdı narazı bolup, Racidağı üç mellikini işbadil avatkan gəp. Mən dadam bilen Nedo Şaman'ın otursudaki adavetini tuğuduğanı az qağandılı bildim. Racida bana bir tuğut üy yasap bəgən idi. Bizning tilimizde o yatacu deb atılatdı. Yatacuğa erlənin kirişi qat'i men'i kılınatdı. Bizde ayallamı başka ayallanın tuğutuğu yardımlaşışını har alıdığan adet ba. Şunda qığan ayallanın erleri baldırıp ölüp gitmiş. Tolgak azavdın yavayı hayvandek ökirep ketken çiğimde yatacuğu pekat yefolillı kirip geldi. O, beni tınışlandırmak bolup, bana rivayet süzlep bir işki başladı. O, güzel rivayetlerini tınşap tolgak azavını unutup gitişimini arzu kıgan bozumu, onun bu yakşı arzusu ekstra rol oynadı. Mən olanın həmmisi Adem aldaydıqan cüylüşlədim başqı nəsi əməz dəb vaqırdım. Ağırıqdın əqlimini pütüllə yok atqan idim. Yifolin menin şu çağdaki alımını körüb. Əmisə mən sana rast yüzbəgən birə hikayeni sözləb birək. O, Adem aldımaydıqa hikaye, dedi. Yifolin hikayesini başladı. Mən mu vaqıraşını toxtatdım. Çünkü o işki er bir ayalının hikayesini sözlemekte idi. Onun üstüge hikayenin baş personajları Linka, Damara ve Nedo Şaman idi. Ben hikayenin işçige kırplik ettim. O tolumu içinişlik hikaye idi. Şunu bilen ağırıklımı unuttum. Hikaye tügüşü bilen Vekitmo bu dünyayı köz açtı. Onun jığısı bilen hikayeye çekit koyuldu. Babam hayat çağdaki bir yazda kabili kişilerini başlap, Yugosigin deryasının kırgıkıga köçüp kaptı. Babam uyada bir kabilinin ademleri bilen uçuruşup kaptı. Ulamı köçüp atkan kabiliken. Şunu bilen işki kabili kişileri bargah kurup, üç keç gündüz jığılış ve tentene kılışıptı. Köpçülük yavayı hayvallarını oğlap gelip, gülhallarını çördep oldurup, harak içip, göş yap, kusulgu çüptü. Linkı, Nedo Şaman ve Damara'la eni şüyede tonuşuptu. Damara, eşu kabilideki usul oynaşkı en mahir kızken, o külren uzun könlek giygen. Gugumdun yerim keçi geçe, yerim keçidin ta ki seher geçe usul oynattı. Onun sekirep usul oynışıga hem meylenin amaraklık giygen bozuma, lekin Linkı bilen Nedo Şaman'nın her işkili

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

O yığılab bargah ətrafıdaki quşlarının həmmisini uçurub etibdi. Kiyin başqa bir uruqnın şamanı biznin voliylığına kilib, Nido şamanının şamanlıq vəzifisini tapşırıb eliş murasımıqı riyasetçilik qıbdı. Və üç keç gündüz peri oynatdı. Babam ula peri

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü radyo kütüphanız programımız Muşya'da ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasın. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Aman Nuri. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

Radio anlıqıcı dostlar, MD Can Eyniki programımızda başlayımız. Mən Nəhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bəlikdə qulaq sepaqaylı. Qanda qılğanda balığı vaqırmaydıqan atanı bulalayımız. Adam, məlum yaş basqıcıda tuyuqsız qeyirib getidu, deydu bu qaraş doğurmu? Xoş qadirlik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizdə başlayıdəm doq. Bildiğiniz kaç köp olsa, balığınızdan ne için bunda kıldığını şünç yaxşı düşünüp təşvişiniz pəsiydi. Bu sunya, əqil parasetlik ata anılar məktibide ögengen belimlerini anıballıq münasiyyatı işiltip, balısı bilen dost buluşun sınav baxdı. Bu sunya, toluqsız birincilikde okuatkan oğlu bilen xeyli bir məzgil geçe qanda qılıp, yaxşı fikir almıştırışını belalmadı. Bala, dəslapte onu özünün yatqığı körgözmedi. Bir qedim, anıbal işkisi qeydap, 3 gün geçe gəp qalışmadı. Toluqsız ikinci yıllıkçı okupla, okuştun toxtap kalan bu ana, kandaq at-anı buluşun ögünüşke başladı. Onun karışıya hazırkı ballarının besimi eğir boğaşka, imtanda yokuru numur eliş alalmasıqı karğında, o balısının psikika sağlamlıqı texin bir könül bölüdükken. O mundaq dedi. At-anının jürki, balının jürki gəlişip ösüdü. At-anı boğucu balının psikika məsəsi səbəbidin, kütülmügen adısıgı uçuruşuğa bərdaşıq berelməydi. O, top-toğur bir mevsim her çarşamba günü çüştenken ruhsat sorab, baldur işten çüşüp, bir saatten artıq toksikil etmenip, balısı okuatkan mektepke berip, parasatlik ata-anılar mektepede okudu. Dəris haksız. 2023 yılı Jajang ülkesi Hangzhou şehri Linping rayonu Çinşi Merkezi Mektepi ve Çunşen Koca Başkarmısı, Ayalla Birleşmisi Çunşen Otur Mektepi, Akıl Parasatlik Ata-anılar Mektepini təsis kılıp, mektep ve mahallelerde ayrım-ayrım ders başladı. Ata-anılar ders anlaştın başka, Muallimning talabi bo'yicha topshiriq ishlab, to'g'ri karta surkidi. Qishliq ta'tildan burun bu mavsumlik darsxona uchun loyihalangan kichik programma 110 ming qitim ko'rildi. Beladiganlaringiz qancha ko'p bo'lsa, balingizning nima uchun bunda qildig'ini shuncha tushuna olasiz. Tashvish pasiydi. Bu sunya darsxonada o'rgangan bilimlarni ona balliq munosabatga ishlatib, balasi bilan do'st bo'lishni sinab baxdi. Aile terbiyesi bilimleri doğrusunda ziyaretini kubul kılgan 76% aile başlığı keyfiyat başkuruş besimini tanışışki ihtiyacı şikayelikini bildirdi. Akıl parasatlik atanlar mektibide ders başlanıştın burun, tür mesuli Linping rayonu Çinşi Merkezi Mektibinin muavin müdiri Zhu Jinping 381 okuğucunun atanısıga bir qetim sual qağızlar kıtıp tekşürüp tatqiq kıldı. Tekşürüp tatqiq kılış neticisi körüstülüşçe, Balılarının öz bildiriliş cereyanında 90.5% ziyaretini kubul kılgan ata-ana, balılarının cismani ve ruhi sağlamlıkıga en köngül bölüdükken. 6.8% ziyaretini kubul kılgan ata-ana, ögünüş neticesige en köngül bölüdükken. Aile terbiyesi bilimlerge alaqadar ihtiyaclağı karıta, ziyaretini kubul kılgan 76% ata-ana, keyfiyyatın başkuruş besimini tənşeşine tallıqa. Onundan kalsa, ata-analar bilen balılarının alaqadaki inak münasuiddi. Ögünüş neticesi meselesi ve cismani beyxatarlık, özünü koğdaş katarlıq temalar mı bolğan? Dərs sözləşki kelgen lektorların Ali Mektep Psixologiya Profesörleri, Cungo Aile Tərbiyesi İlmi Cəmiyyətinin kengeç əzaları, yaş adukatla katarlıqla babulub, Limping Rayonluq Marif İdarisi, Çunşen Koca Başqarmısı ve Çinşi Mərkizi Mektibi onlarga 3 yıllık təklifnamı tarqıtıp berib, Limping Rayonu Çinşi Aile Tərbiyesi yetekçilik qilish mütəxəssisi bolışqa təklif qıldı. Zhu Jinping mu, lektorlar ümikinin azalardın biri. O, hizmetin sırtkı vaqtlarda psikiki cahitin məsləd beriş, aile tərbiyesi yetekçilik kılışqa alaqdar guanamlarga imtan berib, rayonluq psikiki cəmiyeti, evlatlarqı könül biliş hizmeti komitetinin ğamxorlu kılış ümikigi qatnışıb, oxşaş bolmağan pahaliyyatlarda təcrübə və baylıq topladı. Zhu Jinping dərs üçün yetekçi oqtukçı tallığında bəzi qatlıq şərtlərini koydu. O, kəsbçallıqdan başqa, dərslərini çoxum sınab anlap yıqışı. Callıq, qızıqarlıq, özara təsir körüstəliydiğən, misalla əməliyyətki uyğun, məzmuni əməli məşğulat xarakteriqi eqi bu dişik yerəklikini tələb qıldı. Muallim öz yalğız üstüdü sözləsə, tüəndikilə yan telefon oyunusu bulmaydı. O, misal kəltürüb, məsələn, balılarqı cinsiyyət temisini qandaq düşəndürüş gerək deyən temini, siz pəqət atanlarqı balıla özünün qayərdin kəlgərlikini soruqanda qandaq cavab verişini sözləb bərsiniz də bulmaydı. Bu, toluqsız otur məktəb ballarına nisbətən bək konu bilim bulub qalıdı o, dedi. Zhu Jinping dərsikdiki kəyfiyyat başquruş bölükünü sözləgəndə, ata-analar daim dərsxanada onu məsləhət berişki təklif qıldı. Bir ana onun açıqını kəltürdüğən bir mənzirinə tılğı aldı. Bala öydə 40 neçə minut naxşı etib səkrəb taxlab oynab sürüb, ədəbiyyat tapşırıqını işləb bolalmağanda, o, balının öyə kirib körüb baxmaqçı boğanda balı rət qılğan. Şunun bilən, ananın kəyfiyyatı bir dilli kötürülüb, varqırab, jarqırab onu tıllaşını oylağan.
Алды билан сиз у ерда медирламай туринг. 3 секунд ўзингизни бесиб олинг. Ру Цзиньпин аталарнинг кайфият масаласини ҳал қилишда алди билан ўзини бесиб олиш усулини қўлланиш таклифини берди. Асли жойда 3 секунд санаб, андан ўздин "Балам немишқа шинашмайди?" деб сўраб бекинг. У балким сизнинг очиқланиватганлигингизни асло билмаслиги мумкин. Ру Цзиньпин мундай таклиф берди. Ата-аналар балаларга бугунки тапшируқни саат қанчагича ишлаш, план тузиш, тузмаслик, 1 соатдан кейин тапшируқни ишлаб бўлиш бўлмаслиқ туғрисида яхшироқ топилса бўлади. Мушундай бўлганда масала ҳал бўлди эмасми? Варқираб-жарқираш натижасида сиз баланинг хафа бўлганлигини кўрсангиз, бала сизнинг хафа бўлганлигингизни кўрса, у ата-ана манга варқирашни билади деб ўйлайди. Ру Цзиньпин толиқлаб яна мундай деди. Агар ата-аналар сабабини тушанмай туриб балани айибласа, ата-ана балалик муносабат жиддилашиб кетади. Ата-ана бўлмақ тас. Ру Цзиньпин ақл парасатлик ата-аналар мактаби таъсис қилиш орқали ата-аналарнинг балаларини ҳақиқий бешиғи элиб кўтара олайдиган кишилардан бўлишига ёрдам беришни умид қилди. Баланинг бесими бак эғир. Сизнинг ёрдамингиз ва бешиғи элиб кўтаришингизга муҳтож. Ата-ана бўлғичи балаларини кўра олиши керак. Ақыл парасатлик ата-аналар мектебиде дәріс башлангандан кейін, Ру Цзиньпиннің алақылышы хатырыста бір топ ата-ана көбейді. Пікір алмаштырғандан кейін, о, балалар білен болған мунасеті жидди болған ата-аналарның бір хылы, балаларны тәрбиелегенде даим мижазны контрол қылалмай, сіз яны қандақсыңыз, мен сізді мұнда қылымен дегенде кептеріні қылышыны яқшы көрдіғалықыны. Яны бір хылы, өзінің айты түшіндіғанда кейс қылып, зейір ихмей өз тәжірбісіге асасен, балаларға даули сөзайдіғалықыны қоласылап чықты. Лео Цзин өзінің ілгірі даули сөзләшкі амырақ, мижазын контрол қылалмайдыған дадыш келдігіні. Қызы білен болған ұрыш жеделінің һәр күні нәтчі мейдан өз бердіғалықыны сөзләп берді. Әттігенді орындың тұрғанда, қызы адәті карваты бірдәм етіп алады екен. Ола алдырасыла бизар болдығын деп жауап берді екен. Кешті мектептің қайтқында, қызы дайым арам еліп андын тапшырық ішлешіні қалайды екен. Бұл Лео Цзиннің ачықыны келтірді екен. У балысыға мектептің қайтқанда авал тапшырықны ішлеп болып, андын ойнап арам елешін тәләп қылады екен. У қызыға қайты-қайты даулы сөзләп, өгінішінің мойымлықыдың кішілік аят вә арзу армаларғычы сөзләп береді екен. Ақырда, вақыт мүтіп кетеді екен, қызымы тапшырықны ішлеп бола алмайды екен де, әм мәйлән патпырақ болып кетеді екен. Ақыл парасетлік ата-аналар мектебіне тамамлағандан кейін, у амал бар қызының орында тұрып мәселелерін ойлашқан. Бала ерім кечегіче тапшырық ішлеп, яны балдыр орындың тұрды ек

0: ügen meslekiga mi yol koymaslıkı? Fakat fikir almaştırıştaki til ve maharetini ilgilişi gerek. O bu dersle arkalık atanlarga balılarını yaş görsüler çokum yaşı ata ana balılık münasetke erişkili boludugalıkını emez. Belki balılarını düşünüp balılarının artıkçılıkını baykaşını ümit kaldı. Aile terbiyesini ula ızcıl kılıdı. İlgirki usulda meallerge berip ayallar birleşmesi ya ki başka oğrullarının maslaştırışı arkalık atanlarını leksiye anlaşka teklif kılışkı bulatdı. Lekin bu kılalet sistemi bulup şekillenelmeydi. Bir meallede bir meydan sözleşinin önümü çoğamaz. Dedi Jo Jinping. Hazırki akıl parasetlik atanlar mektibinin dəris sistemisi var. Bahalaş ve inkas kaytırış yana ügünüş tipideki ailini bahalap çıkıdı. 2022-ci birinci ayda Cunha Xalık Cumhuriyeti'nin aile terbiyesini ilgiri sürüş kanuni yolu koyuldu. 2023-ci birinci ayda Marif Ministerliği Katarlık 13 tarmak birleşip, mektep, aile, cemiyet emkarlaşıp adem terbiyeleş mekanizmini mükemmelleştiriş doğrusudaki fikrini tarqıtıp, 2035-ci yılı barğanda orni inik, mekanizmi mükemmel, birleşip hareketliniş zic, İlmi, yukur ünümlük, mektep, aile, cemiyet emkarlaşıp adem terbiyeleş mekanizmini şekillendiriş oturgu koyuldu. Tuncu kararlık akıl parasetlik atanlar mektebi dersidin kiyin okutukçı atanlarının en ahırkı çoğun tapşırıqlarını yığıp toplam kıldı. Bazı atanlar kiyinki kararda kaçan ders başlandıqalıqını, kaysi mealada okuyduqalıqını sorap söz kaldırdı. Ula yeni bir kararlık atanlar mektebini kütmekte.
1: Adaş et bağcığı bir 10 kilometre yürüp gelemduk.
2: Vay buludu acem yakşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz dışarı kayda şazır böyle çinikimizde biz dışarı kan bulduk bana.
3: Ha yeni bir kitim oynamduk. Peskücü, pey top oynayımız. İlgiri tor oyundu biz dışarı tuk. Hazır çinik işte biz dışımız. Tağ çok kısa yana bir az gayret kılsam da çıkıdıken ben. İlgiri birkaçılıkta kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkım he. Salametli giyen bağın sırı yakşı yok git bardu.
4: Tensaklık zor baylık. Hem meylen çınıkışı ehmiyet bireyli.
0: Hemisi 30 yaş kişilik hayatki buruluş noktası 30 yaştan kiyen tez süratte qeyriydu deyişidu. Bu oras mı? Qeyriş yolu da silanın bu süratini asıltıdığan amalınla bar mı? Tekimi sağlam, tekimi uzun ömür görüş küçü. Bizden kılalaydığınımız emeliyette nai tüküp. Qeyriş közünü cümüp aşk küçü yüz berudu. Hemimizgi məlum ki, Adem'nin hayatı qeyriş qarap meniş çaryanıdır. Ama tabi qeyriş çaryanı bir kadar aslı bolğaşqa, kişiler hemisi məlum vaqtı qeyrişinin yetip kelgelikini eni qeyiz kılalmaydı. Bırak, his kılalmaslık mevcut emesliki vekilli kılmaydı. Yaşlan çoğun işe ergeşip, bedendeki her kaysi tokulma, azalar ve iktidarlarda tedrici halde kayıtmaz çekiniş karakterlik özgürüş yüz verirdi. Meselen, aksılının parçalanışı, metabolizm nisbetinin tüvellişi, organizmin immunitet gücünün tüvellişi katarlıklar. Qeyrişinin birinci buruluş noktası 34 yaşta yüz verişi mümkün. Tanlıq Medicina Jurnalda Pütkül Hayatlıq Dəvriyelikidə insanların kan plazmasıdaki aksıl grupsının işbadilini spiklerinin özgürüş yüzünlüşü xəbər qılınıb, insanların qinidiki aksıl səviyyəsinin 3 yaş noktasıdaki özgürüşünün bir qədər roşan buludğalıqı baykalğan. 34 yaş, 60 yaş və 78 yaş. Aksılın muqum altı yaxşı bolğan biliş və hərkət iqtidarını saxlaşda mühim rol oynaydıqan bolğaşqa, aksılın muqum altının tamponsızlıqı beden iktidarının qeyrişi bilen zeç münasuvatlik boludu. Bu, 30 yaşın aşkan dinkin, sizden türlük beden funksiyalarınızdan bir qitimlik qeyrişini baştın kəcürgelikidin diyerek berudu. Bedeniniz mu, sizge qeyrilik yeşiği yetkelikinizni əskertişke başlaydı. Qeyriğanda, beden nemelani beşidin kəcürudu. Eğer köngül koyup, yes kılsanız qeyrişinin her qayıs tereplerde şipadılını qalıqını baykaysız. Birincisi, teximi asan səmirip gediş. Yaşın çoğun işiği əgişip, metabolizm tüvəlləb, Öcəyirinin yağ maddesini çıxırış iqtidarı tövəlləb, qobıl qılış iqtidarı münasib balda tövəllimizsə, bədəndeki may barğan seri işib getirdi. Tədqiqatlarda məlum buluşcə, Adem 30 yaşlı barğandın kiyin, bədən yığırlıqı 30 hesab bilən hər yili 20 kilogramdın 1 kilogram qıç aşırıqan. Hərəkətini küçəyətkən təqdirdim o, ünümü yaş vaxtıdakı oxşaş dərhalı bolmaydıqan. Bədən yığırlıqı və bədəndeki maymu daim muqumluqını saxlaşqa məcbur bolubdıqan. İkincisi, texmi asan taqır baş bolub geliş. Erlik orman karakterlik çaş düşüş, kelinkılık çaş düşüş keseliklerde en köp uçuraydıgan bir xıl tür. Чүнгөлүклөрүнүн эрлик гормон характерлик чач түшүшкө диагноз коюш ва давалаш көрсөтмөсүнө асасланганда, дөлтүбүздө эрлердин кесел болуш нисбети тахминен 21.3%, аялдардын кесел болуш нисбети тахминен 6%. Башнын алды тарапы ва баш чокусу катарлык оорулар эрлик гормон кабыл кылгычы тенчиге нисбетен сезгир район болгашка, чач чигирси сызыгынын кеңиги сүрөлүшү, такыр баш болуп калышы интайын көп учурайт экен. Оның үстіге 30 яшқа барғанда тұрмыш бесімі, дәмеліш тәртіпсіз болыш. Ұзақ мұддат йоқыр майлық емек ішмек келтіріп шығарған семізлік мұ, түк қалтысы ғол өже әрісіге бейвасты тәсір көрістіп, түк қалтысының егілішіні келтіріп шығарып, чашыны бойыштып қойды екен. Үшіншісі, әрекет вә біліш ықтыдары чекініш. Қиырыш өмір қатылымыдекілі тең болып қалмастын, яна біліш вә әрекет ықтыдарының чекінішіге әгішіп келеді. Көплеген тәтқиқатларды көрістілішчі, чоң меңінің ұшырланы бір тарап қылы сүріте 30 яш әтрапыды төәлләшкі баштайды кән, әмді давамлық төәлләйді кән. Бұлып мұ, вәзіпінің мұрәккеплік дәрежесі ашқан вақытта бұл қыл ықтыдарының төәлләші тегі мұрошан болады кән. Мәсілен, тұрмышта бірлі вақытты ішкіден артық ішіні қылышқы тоғыр келгенде, әмеше чечеланғы болып, арманғы түшілік дәрмай йоқта кес қылыш. Оныңдың башқа, яшының чоң ешіғі әгішіп, әркет сүрітімі тәхминен 15%-тін 30% кіші төвәлләш. Әркетнің масыл ішчалықы мұ, мәлім дәрежеде төвәлләш. Екіліп түш қайпы мұ, мас қадамды ешеш дегенде. Төтіншісі сүнәк шалан ішіш. Gerçi, köz bilen körgülü bolmusu mu, likin adam 30 yaşı kırgendin kin, sünki yaş vaqtadiki de küşlük bolmaydı. Eğer ihtiyatsızlıktan yıkılıp çüse, sünek sunup ketişi, hatta tekmi iğir akvat kilip çıkışı mümkün. Dikkat kılışka arzaydığını şu ki, 30 yaştın 60 yaş kıçı bolgan kişiler arası da sünek şalanlışış kesilge gırıptar boluş nesbiti ayarlarının erlenigeden yukarı. Sünek zeştikinin tüvelle sürütümü erlenigeden köp yukarı boludu. Taqabıl turgulup olmaydıgan bu özgürüşlerden başka hizmet, turmuştaki her xil besim, her xil keypiyat meseleleri mu qeyrişinin tört küçüsü bulup, adamını qattıq çarçısıdu ve amalsız kaldırdı. Ondaq da, qeyirlik aldı da biz neyme kılalayımız? Bunu da keypiyat rastılla bək muyum. Keypiyat aldı ve onun əgişip gelgen fiziyologiyelik inkaz immunitet sistemisinin ıqtidarıgı təsir görüstüdü. Aktif keypiyat aldı, immunitet sistemisinin ıqtidarını küçeytüdü. Pasif keypiyat aldı bolsa, immunitet sistemisinin ıqtidarını acizlaştırdı. Selbi keypiyat bedende bir qatar özgürüşlerini keltürüp çıkardı. Yine, ösmünün payda buluşunu tezletevi çişi mümkün. Начар психикалык амил ва салбий кайфият адам баданынын иммунитетни көзөтүш ролун ажизлаштырып, өсмө үйжайларынын иммунитет системасынын фарк этиши ва ужумунун техими качырып, өсмөнүн пайда болуш нисбетин өрүлтүп жатат. Мисалан, ашказан үчжай жолу кайфияттын таасиринге эң асан учурайдыган аза. Хатта тадқиқатлардан байкалышча, ашказан ракынын пайда болушу салбий кайфият менен маалым даражада мунасабаттык. Ондокта кайфиятты кандай жакшылаш керек? Turmuşunuzu beyitin, məlum qızıqışınızı başlan, turmuşunuzu köprək rəng qoşun. Köprək dost tutup, daim sırtqı çıxıb köngül etiş kerek. Başqalarga yardan beriş, umumi bəxt duyğusunu yoxur kötürüdü. Dostlarga işçinlik ağaç kəsimi, xizmətdaşlarga tez yollanmasını yardan qılıp elib bəsimi, kəyfiyyətini yaxşılab bəxt duyğusunu aşırdı. Muvafiq peytdə dadıl aldığı qarşını ögünü veriş kerek. Yükünü taşlaş, adamını yengili tipli qalmasın, yana immunitet sistemisinin iqtidarını küçəytib, qan besimini tüvəllətdi. Юмористик болуш ва дайым қақақлап көліш сағланықны сақлашқа пайдалық. Чүнкі күлке қанның айылышына ашырып, сезімчалық ғормынының асыл болышына азайтуды. Әркет сізді текімі яш қылуды. Айатлық әркетті. Бұ кәп етіліші найды асан болсы му, декен әқиқи әркет қылғанда әмеше нұрғын тосалғылағы ұшырайды. Әркет қылыш ұсули ва шәкілі көп қыл болуш, шәкіл білән кіршіпқа мәсілік керек. Біз жүгірмесек му, баскетбол ойнымысақ му болуды. Лекен сыртқы чықып сәйлі қысақ, ішқы беріп келішті пиады маңсақ, әр күні бәлгілік өйішлеріні қысақ болуды. Біз яны адды халда бір үйріш тәйджей ғумпсі, яки бадуанжы нәркіт ойнысақ болуды. Бұларның әмісі найт яқшы ченіқш ұсулы болып, үрек өпкінің ықтыдарыны өнімлік күчәйтуді. Әркет қылышта әң мойми қатты дауымлаштырыш. Әргез бәдініңізі бекар таштап қойма. Емек ішмек сағламықығы дегат қылыш. Ашлық әммідін мойым, емек ішмек әрбіріміз үшін ентайын мойым әлбәтті. Емек ішмекінің сүпті мойым, лекен мұқтары текімі мойым. Қанда қылғанда текімі сағлам болғылы болуды? Әмелиетті көп сандық кішілерінің яйдыған емекілікіні бүтінлей сағлам деп кеткілі болмайды. Әрбір адамның аздыр көптір амырақ емекілікі болуды. Шуңа мұқтарыны контрол қылыш текімі мойым. Әгер сіз тұздық емекілікілерін ешіні яқшы көрсіңіз, мәзіліктек ескісіңіз, ондақта амал бар аш тұзының қобыл қылыш мұқтарыны азайтышыңыз. Her günü 5 gramdan aşırı etmesiniz gerek. Eğer siz kordak yiyişini yakışık görürsünüz, bu kıl maylıp ama naiti temlik yemeklilerini yiyinizde mayının kubul kılınışını imkan kadar azaltışınız, ziyad köp istimal kılmasınız gerek. Bu yürek kan tomurlarınızı iğir besim elip geliyordu. Eğer siz tatlı yemeklilerini yiyişini yakışık görürsünüz, meyli tort ya ki kempit bolsun, bu nersler kan şekerini aşırıdı. Şuna terkibide şeker boğan yemeklilerinin kubul kılınışını imkan kadar azaltışınız, kerişini keçiktirgenden başka, yana sizden tekimi yakışı alet yetişinizde yerden veriyordu. Uyku intayn mıyım? Qeyriş yolu da uyku meselesi barğansırı eğrilişip, uxlayalmaydıqalar barğansırı köpeyişi mümkün. Her bir adam ihtiyaclıq boğan uxlaş vaxtı mı uxşaş bulmaydı. Qandaq qılğanda yaxşı uxluğulu buludu. Uxlayalmağanda uykunun qıdıqılınışını kontrol kılış usulini sınav baxsı buludu. Karvatka çıqqan denkin, amalba uxlaş bilen münasasız işlanı qınmaslıq. Məsələn, kitap görüş, yan telefon görüş, nersi yiyiş və başqa işlar üstüde fikir yürgüzüş degendi. Eğer karavatı yetip 20 minut küçük uxlayalmağan bolsanız, ornunuzdan durup yatak uygun çıkıp mehman kanıgı kır. Özünüzünü tekimi ciddiyleştirdiğin, zihninizde tekimi çarçadığın işlerini kılmam. Özünüzünü azad kıldığın işlerini kılın. Meselen, bedeninizin uyar bir yerini uğulap bekin. Isık soğuk putunuzunu çılan. Bir kadar azada müzika anlan, ya ki özünüzü hoşal kıldığın işlerini oylan. Kısıkısı, özünüzünü erken tutun. Uykunuz gelgende andın karavatı çıkın. İkinci gün ertegende ornundan turuş vaxtı mukum buluşu gerek. Məsələn, saat 7-də orundan turuş degendi. Aldığı günü keşte saat kaç bilen uxluğan ya ki kançılık vaqt uxluğan buluşunuzun qati nəzər bu vaqtda orundan turuşunu davamlaştırgan denkin, kündüzdeki royalitiniz yaxşı olmasılığı mümkün. Lekin bu keşte teximi asan uxluşunuzu şarait yaratıp verirdi. Elbette, bazı kişiler her kan çıkıp mı uxlayalmaydı. Bu çağda siz doktorxanığı berip, doktorunu izdep, uykunu yaxşılaydıgan doğrularını işiltip, uykudaki tosalğıdan kutulsunuz buludu.
5: Mən bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımını köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurtdüme. Üyengeninizde kitabını yurtdüme. Şiktin çıkınınızda... Mən fakatla yolunuzun yurtdışında oynayma. Herkes mi kop kurup öyünü yurtdüb, kamel energiyeni bekarlı ısırak kılgım yok. Mən bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Qaydışınızı saxlayman. Beni yurtsız, mən sizni yurtdımın.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Börek.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kemaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otri hesapta sekunduğa 3 milyon qetim parçalındı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görüstüdü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tən ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kançı kıyım bolsa mı? Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rəmə, kibirlik keçirim qılındı.
7: Mentallam, mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz pal-pal, içimiz qal-qal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
7: Mükafat pulu tarıqtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq tutudu.
1: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyi vardı.
7: Bir güne gözümünü şundak assamla, karızların bırakıp tügep gitken bolsa, hem beni kaydırdım başlasam de pekme arzu kılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemra bolsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlan. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıqınızda kandırdıgan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sönlük anlıkçıla programımızda anlaşıp atıdı. Hem de ki temimiz muvaffakiyet hakkıdı buludu. Elbette turmuşta hemimiz muvaffakiyet kazanışını oylaymız. Mütehessislerimiz muşu muvaffakiyet kazanan kişilerin tövendikidek olaydiliklerini kulaslap çıkıptı. Kene ondakta muşum mezmunumuzla dikkat karayızla. Bunun birincisi muvaffakiyet kazanan Adem her kaçan başkalarını apu kılışını belirdikken. Bunun başka muvaffakiyet kazanan Adem hemme Adem'nin muvaffakiyet kazanışını ümit kılırdikken. Muvaffakiyet kazanan Adem'nin her kaçan nişanı inik bulurken. Muvaffakiyet kazanan Adem her vakit aktif energiye taktırdikken. Muvaffakiyet kazanan Adem uçurdun ortak paydalındikken. Muvaffakiyet kazanan Adem daim kitap materyal gördükken. Muvaffakiyet kazanan Adem hazırının özü de yaşaydıkken. Herkes ötmüşte ya ki kelgüsü de yaşamaydıkken. Muvaffakiyet kazanan Adem öz arzusunun nemilikini inik bilirken. Muvaffakiyet kazanan Adem toktumay bilim ügünüdükken. Muvaffakiyet kazanan Adem her kandak çağda mesuliyetini zimmisige iliştin korkmaydıkken. Demek şunda hulas kılışkı buludu ki muvaffakiyet kazanan Ademlerinin hemisi özünü bilidigan akıllık Ademleken. Şuna biz muvaffakiyet kazanışını oylaydıkenmiz çokum turmuştaki her bir küçük halkılarda kandak kılışımız gerek, estağidil buluşumuz gerek. Her vakit yakşı ihbadını özümüzün iş hareketi de namayan kılışımız gerek. Muvaffakiyet hemimiz giyar bolsun, güzel küylerimiz devamlı silah üçün yanlar.

Sevimli dostlar programımız dağılmışı vatudu. Emdiki temimiz muhabbetlik turmuş hakkıdı buludu. Elbette er ayallık turmuşta hemmeyle bekhlik buluşunu halaydı. Bu turmuşta undak ya ki mundak fukuşmasızlığın hali boğulu bulmaydı. Şuna bundak çağda bu ziddiyetlerini vaxtı da hel kılış ailenin inaklıkını saklaştı ki en muhim amel. Endi mütexessislerimiz muşu aile inaklıkını bozuduğun tövendeki bir qatar amıllarını körüstüp çıkan. Hem de bizni bulağı olaydı dikkat kılışkı eskertken. Onda olsa mütexessislerimizden muşu kösetken teklifine kulak sepa kaylı. Ula şundak depto, birincisi okşumaydıgan istimal adeti aile inaklıkını bozuduğun amel. Eğer turmuşta daim pul doğruluk cidel bolsa, 20'den köperek aile bozuldu diken. Bu kıl talaş tartıştın sakınışının en yakşı usulü, her iki taraf soğukkan halet turup, pul meselesi hakkında paranlaşsa, özara göz kararışları hürmet kısı buldu diken. İkincisi, mesuliyetten geç. Toylaşış, ömürlük, bəxtki ağan en çok kadem. Gerçi bəxt intayın muyum bolsa mı? Bırak, bəxtki əgişip, mesuliyet mi? Tən kadem bilen geliyordu. Eğer cüptünüz aildeki kılışkı tigişlik mesuliyetini üstüge almışsa, bu mesuliyet, hizmet ve aile işlerine çetilganda, karşı tarafın orunda durup oylaşımızda doğru geliyordu. Üçüncüsü, red kılış. Yaxşı köyge ediminiz bilen toy kıldınız, muhabbetinizden atıdınız, esle bu ceryanda elbette güzel minutlardan tembihirlinizle. Bırak karşı taraf sizin teklifleriniz ne? Mesela değil, bir geçeni kaylı, sırtkış kaylı, kino köreyli, gızanın aylı, digendek teklifleriniz ne? Toktumayı red kılıyı verse, bu vakti de mesele yığırlap gidiyordu. Onun başka keyfiyatını işçi gücü tuş. Hem de er ayallah küçükken iş için artık oylu olmasılık gerek. Eğer karıştırıp siz yoktırmaydıgan bazı işlerini kıgan bolsa, o işkallığınızı kırvağın bolsa, keyfiyatınızı işçinizi yutun. Keyfiyatınızdaki davalı kuşla bir sıkkan dinkin, onu bilen paranlaşın. Edeplik paranlaşının bir kan çıkılış şekli, ayıplaş karakterdeki cümlelerini kolun içine sakılmış. Karıştırıpının narazlıkını edep bilen anlaş. Üstüge eliş gerek boğan mesuliyetini kubul kılıp, barlık işlerini yakıştırıp kubraş. Manımış amıllağı dikkat kılalısak, biz aile turmuşumuz ne tekimi inak, bəxtli kılalaydıkemiz. En rast kepni kığa vaxtı da, bu demek ki asan kımak tes bir iş. Çünkü her bir ailenin özgüçlük meselesi buludu. Bu meselelerini mütexessislerde bütüp ketkendek soğukkallık bilen bir taraf kılışımız gerek. Minin hazır kallamı kegen iş aile de bulup mu balıla terbiyesi de ata ana birbirge yol kuyuşu ve birbirini düşünüş gerek. Dadısı balığı terbiye kığa vaxtı da anısı çokum dadı taraf tuturup meselini soğukkallık bilen oylayış gerek. Herkes çat geri bilip orlaşı bilip balı bilen bir lagır bulu bilip dadını karşı bir lagırı işlemesi gerek. Anısı balığı terbiye kığa vaxtı da dadısı çat geri olmasılık gerek. Arlaşmasılık gerek. Arlaşı doğru kegen çağda onu taraf tuturup balının hatalıkını soğuk kallık bilen köstüp veriş gerek. Eğer bu mesele yakşı bir taraf kılınmışsa ailenin inaklıkına tesir yetidu dep karaymen. Şuna her bir aildeki uçurgan meselelerimizni soğukkanlık bilen el kılışımız gerek. Çıkıp etkan da her iki taraf soğukkan buluş gerek, birbirini hürmetliş gerek, birbirini izzetliş gerek. Şundala muhabbet gülleri poreklem, içil gusi. Barç ailelerge muhabbetlik turmuşluğun yar buluşunu ümit kılımız. Muhabbetlik gülerimiz davamlı sile.

Sevimli dostlar, programımızda almıştırdığımız nadir küylerimiz, güzel sözlerimiz, güzel tavsiyelerimiz, yarkın mezmullarımız her vakit sizlerin hoşçakalık olmak için. Sizlerin her demlik vaktinlerini güzellikle uğraş için. Turmuşun her bir demleri güzellik dolgan. Bana bu güzellik, bu rengdarlık hayatını bihudu ötküzdüğün kişilerge emez, belki estağil teyarlık bilen onu kubul kılalaydıgan kişilerge bekşi itilgen. Bu güzellik yine oğuzsuzluk doğru muameli kılalaydıgan, muvaffakiyetini körüp, özünü yokutup koymaydıgan dana kişilerge bekşi itilgen. Bu güzellik yine onu yiz kılalıgan ve başkılağı ata kılalıgan akıllık kişilerge bekşi itilgen. Demek, turmuşun güzellikini yiz kılış tolıma mühim. Nöbette biz devamlık şu güzellikten huzurlanımız merhamet.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 5. ayının 15. günü, Cüme. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Mən Gülbəhrəm.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da izdihat bilen izdinavatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirlavatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızdan anlaşılanı karşı alımız, mən Arapat Ösengah. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan hakiki tutup əməli işləp, Yeni terakkiyat baskıçıdaki yezi ilgiliki yeza dikkatli hizmetin yakşı işleş gerek namlı sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 5. ayının 28. günü Cungu Pelle Akademiyası'nın 20. kıtımlık akademikliği yığını. Cungu İncinirlik Akademiyası'nın 15. kıtımlık akademikliği yığını. Ve Cungu Pen Teknika Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultuyu kılgan Pen teknikada yukarı seviyede özgü tayiniş, özünü kudret taptırışını tırışıp çıka aşırış gerek namlık sözünün bir kısmını anlattınız.

iqtisodiy ekspluatatsiyadan ozod qilish yo'lida tirishchanlik ko'rsatdi. Buyuk inqilob mazgilidila yo'ldosh Mao Zedong dehqonlar jongo proletariatining eng keng va eng sodiq ittifoqdoshi. Dehqonlar masalasi Gomin inqilobidagi markaziy masala deb ko'rsatgan edi. 1936-yili u Yan'anda amerikalik yozuvchi Sun Wu bilan ko'rishganda kim dehqonlarni qo'lga keltiralsa, shu jongoni qo'lga keltiralaydi. Kim yer masalasini hal qila olsa, shu dehqonlarni qo'lga keltiralaydi degan. Yangi demokratik inqilob mazgilida partiyamiz dehqonlarni yetaklab, mushtumzurlarga zarba berib, yerlarni taqsim qilib, mislsiz mushaqqatli qurollik kurashlarni ilib berib, millionlagan dehqonlarning qat ko'tirib ozodlikka erishishni ishqa oshirdi. Yangi jongo qurilgandan keyin partiyamiz dehqonlarni tashkillab, davlatni qayta tartibga solib, ishlab chiqarishni rivojlantirib, jopoliq izlandi. Islohot ichib etishdan buyon partiyamiz dehqonlarga rahbarlik qilib, islohotni oldi bilan yezlarda boshlab, yeza ijtimoiy ishlab chiqarish kuchlarini uzluksiz ozod qilib va rivojlantirib, yezlarning umumiylik taraqqiyotiga turtki bo'lib, keyin butun qo'rsoq to'q bo'lmaslik holatidan umumiylik holliq saviyaga yetishdek tarixiy olqishni ishqa oshirdi. Partiya 18-ci qurultaydan buyon biz yezigiliki yeza dehqonlar masalasini yaxshi hal qilishni butun partiya xizmatida eng muhim o'ringa qo'yishni ching turib, nomratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilishni umumiylik holliq jamiyat qurib chiqishdagi belgi xarakterli qurilish qilib, insoniyat tarixidagi ko'lami mislsiz keng, solmiqi eng zo'r, nab yetadigan ola eng ko'p bo'lgan nomratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilish jangini tashkillab, olg'i siljitib, yezi kanitlarni gullantirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yezigiliki yezlarda tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga, tarixiy o'zgarishlarni hosil qilishga turtki bo'ldik. Yezigilik universal ishlab chiqarish iqtidori cho'ng bir baldaq yuqori ko'tarildi. Ochliq mahsuloti uda 6 yil 1 trillion 300 milliard jingdan yuqori saviyada muqimlashdi. Dehqonlarning o'rtacha kirimi 2010-yildagidan bir hissadan ko'proq qatlandi. Yezlarda xalq turmushi rojan yaxshilandi. Yez kanitlarining qiyofati yepyangi tusga kirdi. Namrat rayonlarda olam shumul o'zgarish bo'lib, necha ming yildan buyon Jonghua millatini qiynab kelgan mutlaq namratlik masalasini hal qilishda tarixiy muvaffaqiyatlar qo'lga kelib, umumiylik xalq jamiyat qurib chiqishga zo'r to'p qo'shildi. Sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurish yangi safarni boshlashga puxta asos elindi. Bu natijalar butun partiya, butun mamlakatning o'rtaq kurash qilganligining natijasi. Hammaylan jopoliq tirishchanlik ko'rsatdi. Yezi egiliki davlatning asosi. Buningda muhim ish yo'qdir. Yezi egilikini rivojlantirishga ahamiyat berish davlatning muhim tadbiri. Tarix va reallik bizga shuni uqtirdiki, yezi egiliki davlatning asosi. Asos puxta bo'lsa, davlat tinch bo'ladi. Biz yezigiliki yeza dehqonlar masalasiga buyuk tarix qarishi bilan muomala qilishni ching turishimiz kerak. Yezigiliki yeza dehqonlar masalasini chuqur tushangandala partiyamiz, davlatimiz, millatimizni texmi obdan tushunalaymiz. Shuni jazman ko'rib yetish kerakki, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurish, Jonghua millatining ulug' gullanishini amalga oshirishda eng mushkul, eng eg'ir vazifa yanila yezlada. Eng keng, eng cho'nqur asos yanila yezlada. Garchi yezigiliki yeza dehqonlar xizmatida ko'rinarlik natijalarni qo'lga keltirgan bo'lsakmi, lekin yezi egiligining asosi yanila mustahkam emas. Shahar yezla, rayonlarning taraqqiyot farqi va aholining kirim taqsimot farqi yanila bir qadar cho'ng. Shahar yezlarning taraqqiyoti tangpun bo'lmaslik, yezlarning taraqqiyoti yetarlik bo'lmaslik yanila jamiyatki asosiy ziddiyatning markazlik ifodasi. Hozirdan boshlab 2035-yilgacha yana
3-5 yıllık yirik plan mezgili kaldı. Şuna çın tutup herketki gelmesek bolmaydı. Yezgili ki, yezlani zamani ulaştırışının 2035 yılı içe, Muşi əsrinin otturları içi bolgan nişan vəzipilerini ilmi təhlil kılıp, çoğunkur tətki kılıp, hukumunun məzmuni və dairisini aydınlaştırıp, dövültümüzde yezgili ki, yezlani zamani ulaştırışının nişan vəzipilerini ilmi otturgu koyuş gerek. Növette, oldu bilen 14. 5 yıl mezgilidiki yezgiliki yezlanın terakiyat yirik planını yakış düzüş gerek. Dünyada 100 yılda mı körülüp bakmağın zor özgürüştün karganda yezi ilgilikinin asasi haltını mukumlaştırış. Yezgiliki yeza dikkalla hizmetidiki asasımızın yakış saklaş, özgürüşki takabıl turuş, yeni vaziyet yarıştiki eğritko. Bizdek 1 milyar 200 milyon ahalısı ba çoğun devletki nispeten ikkanda yezgiliki yeza dikkalla meselesi yakşınlışkı yüzlense umumi vaziyette teşebbüskar orunda turalaymız. Növette halkıra muhit kün sayın mürekkepleşip mukumsızlık, iniksizlik kün sürü köpeği vatıdı. Yeni taşsıman öpki yalluğu yokumi ken ve çoğunkur təsir körüstü vatıdı. İqtisadning dunyo velishi ta'tir iqimga duch kelib, dunyo davolg'ush o'zgarish mazgiliga kirdi. Buning qarta biz tonishdi sagak bo'lib, uzoq so'ziladigan jang tayyorligini yaxshi qilishimiz kerak. Men o'z ishimizni yaxshi qilishimiz kerakligini qayta-qayta ta'kidlab keldim. Buningdagi eng tayin muhim bir vazifa mavqeni boshdan oxiri o'zimizga qo'yib, yezgilik ishlab chiqarishini yaxshi tutib Dövlət içindeki işləb çıxırışını mukumlaşdırış, təminləşki kapalat tıxılışının ibarət, iniqlik arqılıq, taşqi muhitki iniqsızlıq taqabıl duruş. Xəvb xətər və xırızq taqabıl duruşda yezigilikinin mukumluqını saxlaplı qalmay, yenə yezlanın mu mukumluqını saxlaşıq doğru kilidu. İqtisadda davalğış körülüplü qalsa, ən başda diqqan işləgücülə təsir qoçuraydı. 2008-ci ili Xalqara pul muamilə krizisi partılğanda 20 milyondan artıq diqqan işləgücü yurtu qaytdı. Bu il yeni taşıman öpki yalığı yuqumunun zərbisi və xalqara iqtisadının çəkinişi təsirdə 30 milyonğa yaxın diqqan işləgücü bir məhəl yurtuda turub qaldı. Yurtu qaytdı. Bundaq əhvalda ictimai umumiyyətinin muqum bolışı birər qalaymıqançılıq görülməsliyindəki mühim səbəb şu ki Dekallarının yurtu diyene yeri ve öyü ba. Kaytip kese tergudek yeri, yigudek işi, kılgudek işi ba. Kaytip ketmegen takdirde mu könlü tohturudu. Sosyalistik zaman evlaşkan devletini umumüzlük kuruş bir uzak ceryan. Dekallar şehirde tügel yıldız tartıp olguca ulanın yezladiki trikçilik yolunu aldırap üzüvetmey. Ulağa Şehirgimi kireleydiğen, yezgimi kaytalaydiğen imkaniyet kaldırış gerek. Manı bu, Jongo'nun şehir bazarlaştırış yolunun alhaydiliki. Şundakla, bizden xavip xatar ve hırsk takabül turuştaki imkaniyetimiz ve alaydı evzelikimiz. Yeni terakiyat endisini berpa kılış, bizden dünyavi zor özgürüşki takabül turuştaki strategiyelik tedbirimiz. Şundakla, bizden işki terakiyat baskıçıdaki özgürüşki uygulayışıp, Terakkiyatının teşebbüskarlık hukukunu ilgilişimizdeki el kulguş kadem. Strategiyelik asasi noktini işki ihtiyacını aşırışkı koyganda, yezlada neyini işlanı kılgılı boludugan gayet zor imkaniyet tuğuludu. Netçi 100 milyon dikkan mas kademde umumüzlük zamanı ilişki kadem koysa, gayet zor istimal ve silinme ihtiyacını kozgutalaydı. Şehir yez iqtisadının aylınışı, İşki çoğun aylınışının zörür məzmoni. Şundakla, işki taşki koş aylınıştiki nisbet münasivitinin sağlamlıqıga əqiqi kapalatlı kılıştiki aşkuşluq amil. Bütün partiyadikile yeni terakiyat baskuşuda yezgiliki, yeza, dekalla hizmetin yaxş işləşinin muyumluqi və təxirsizlikini toluqdunub. Yezgiliki, yeza, dekalla məsilisini obdan həl kılışını Bütün partiya xizmeti de en muhim orungu koyuştu çın turup, bütün partiya, bütün cemiyetinin küçünü işgisilip,
yezi kənitlərini gülləndürüşkü türütkü bulub, yezi igilikinin yukarı süpətlik, yukarı önümlük buluşu, yezi kənitlərinin yaşaşqa və işləşki bab gilidigan buluşu, dikkallarının bay-bay yaşat buluşunu ilgiri sürüş gerek. Radio anguchi dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 5. ayının 28. günü Jongu Pelle Akademiyası'nın 20. kitimlik akademik layığını, Jongu İnjinerlik Akademiyası'nın 15. kitimlik akademik layığını ve Jongu Pen Teknika Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayı kılgan pen teknikada yukarı seviyede özüge tayiniş, özünü kudret tapduruşunu tırışıp işe aşırış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

0: Mızbah.
1: Öz nöbetinde şunu körüp yetişimiz kerek ki, devletimizin dastlabki yenilik yaratış iktidarı tek güçlük emez. Yenilik yaratış sistemimizin umumi önümü tek yukur emez. Pen teknikada yenilik yaratış baylıkını biriktiriş tek yeterlik emez. Pen teknikada yenilik yaratış gücünün caylı işini serhillaştırışı doğru geliyordu. Pen teknika selinmesinin asılat önümü bir kadar töven. Pen teknika ıhtisasların koşuğunun kurulmasını serhillaştırışı doğru geliyordu. Pen teknikini bağlı sistemisi teki pen teknika tarakiyatının talipiga layıklaşıp gitmedi. Pen teknika ekologiyasını yanımı mükemmelleştirişi doğru geliyordu. Bu meselelerinin köpüncüsü uzaktan buyan saklanıp gelgen kıyın nokta bulup, onu devamlık zor küsarıp kılıp hal kılışık doğru geliyordu. Partiye 19. kurultayda 2035. yılı barganda icatcan devletlerinin aldıngı katarığı ötüş stratejilik nişanı bekitildi. Partiye 19. nöbetlik merkezi komiteti 5. umumi yığınıda yenilik yaratışının devletimizin zaman evlaştırış kuruluşu umumluğundaki yadroluk orunda çıntırıp, pen teknikada özgü tayiniş, özünü kudret taptırışını devletinin terakiyatı da stratejilik terakiliş otturu koyuldu. Mevkani yeni terakiyat baskıcı koyuş, yeni terakiyat ideyesini ızcılaştırış, yeni terakiyat endisini berpa kılış, yukarı süpetlik terakiyatka türütkü buluşta. Devletini pen mağarıp arkalık güllendiriş stratejisi, devletini ihtisasla arkalık kudret taptırış stratejisi, yenilik yaratış arkalık terakiyatka türütkü buluş stratejisini çoğunkur yolu koyup, devletinin yenilik yaratış sistemisini mükemmelleştirip, pen teknika küçük devlet kuruşunu teziltip, pen teknikada yukarı seviyede özgü tayiniş, özünü kudret taptırışını işkaşırış şart. Birinci, əsli icadiyyat xarakterlik, yeteç xarakterlik pen teknikada ötkelgi hocum kılışını küçeytip, aşkuşluk, yadroluk teknikalarda ötkelgi hocum kılış cengide qatti qalbi kılış gerek. Pen teknika güllense millet gülünüdü. Pen teknika küçeyse devlet küçüğüydü. Ul tədqiqatını küçeytiş, pen teknikada özüge tayiniş, özünü kudret taptırışının mukarar talipi. Bizning bilmaslikdan bilishga, iniqsizlikdan iniqlikka o'tishimizdagi muqarrar tanlishimiz. 10 yillik ul tadqiqot harakat loyihasini tezdan tuzib chiqish kerak. Ul tadqiqotda dadil izlanib, asli ijodiyatni gavdalandirib, olamning o'zgarishi, ongning mohiyati, moddaning qurilmasi, hayotlikning kelib chiqishi qatorliklar ustidagi izlanish va bayqashni olg'a siljitib, tabiatni bilish pasilini kengaytib, yeni bilish sohasini ichish kerak. Ul tadqiqotda teximi muhimi amaliy qo'llanish orqali yetaklab, bo'g'ma holatni bosib o'tib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot va davlat xavfsizligida duch kelgan amaliy masalalardan ilm-fan masalalarini ixchamlab, qoldim bo'g'idigan texnikalarning ul nazariyasi va texnika qoidasining tegiga yetish kerak. Ул тадқиқат малия селинмисининг салмиқини ашириб, чиқим қурилмисини сарқиллаштириб, ул тадқиқатга маблағ солган корхоналарга бажда эътибор бериб, жамиятнинг иёна ҳадия қилиш, фонд таъсис қилиш қатарлиқ шакилларда кўп хил йўллар орқали маблағ селишига илҳом бериб, сижил муқим селинми селиш механизмини шакллантириш керак. Пан техникада ўтгалга ҳужум қилиш учун Мәселе yo'lnishida ching turib, eng jiddiy, eng ta'xirsiz masalalarga tutish qilish kerak. Davlatning jiddiy ehtiyoji va kelgusi ehtiyojini chiqish qilib, neft, tabiiy gaz, ul xom material, oliy o'zak, sanoat yumshoq materiali, ziroat urug'i, ilmiy tajriba asvob uskunalari, ximiyalik dori yasalmasi qatorliq jihatlardagi ochqushluq Yadroluk teknikalarda bütün küş bilen ötkelgi hücum kılıp, doğru davalaş üskünüsü, tibbi əslihe, vaksini qatarlıq sahalardaki bir türküm, aşkuşluk, yadroluk teknikalarda tez bir şasıl kılış gerek. Terakiyat umumluqa ve devlet xevpsizliki takıladığan ulluq, yadroluq sal.

sahalarda sünni aql, kivantlıq uçur, toplaştırılgan tok yolu, ilgar yasımıçılıq, hayatlıq sağlamlıq, mina ilmi, biyo sorut etildiriş, alem boşluğu pen tekniksi, çonkur yer, çonkur deniz qatarlıq, aldıngı qatardaki sahalarını nişallap, bir türküm strategiyelik, zapas texnika tədqiq qilib yaratış türlerini aldın görərlik bilen oralaşdırıp, kəlgüsi pən texnika və kəsb tərəqiyatının yuqur pəllisini nişallaş gerek. Pən texnikiyə selinidigan maliyyə məbləğini sərxillaşdırıp, məbləğini strategiyelik, aşkışlıq sahələgə noxtuluq seliş gerek. Yenilik yaratış zənciri bilen kəsb zəncirini yuğuruşda, mühimi karxanalarının yenilik yaratışdaki asasi gəvdilik oranını turguzuş gerek. Karxanalarının yenilik yaratış hərkətləndirgüş küçünü açırıp, karxanalarını onu yönlüşte yenilik yaratış qırıqbətləndiriş. Tətür yönlüşte yenilik yaratış qıqıstaş gerek. Karxanalarının sual çıxarğıçılık rolunu cari kıldırıp, noktalık türlerini maslaştırış bilen tətqiq qilib yaratış pahaliyetini bir gəvdə qilib alğı sılcıtıp, başlamçı karxanalar yetekçi boludugan, Ali Mektep, pen tətqiqat oğruları tərək boludugan, yenilik yaratış asasi gəvdileri bir-birgi maslaşıdugan, yenilik yaratış birleşme gəvdüsünü tez bərpa qilib, yukur önümlük, küşlük ortak texnika təminat sistemisini ravajlandırıp, pen texnika nəticilerini yötkeş aylandırış önümünü östürüş gerek. Zamanevi kuruluş ve texnika ilmi, ilimpen kaydılır bilen kesip terakiyatı, kuruluş tətqiqatı, yasımıcılıkı otursu da kem bolsu bolmaydıgan körük. O zamanevi pen texnika sistemisi da aşkışlık rol oynaydı. Köppelle yuğurulgan zamanevi kuruluş ve texnika ilmi tətqiqatını zor güç bilen küçeytip, ul pelle ve kuruluş texnikisinin terakiyatı türütkü bulup, mükemmel zamanevi pen texnika sistemisini şekillendiriş gerek. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılın 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan hakiki tutup emeli işlep, yeni terakkiyat baskıçıdaki Yezi İgiliki Yeza Dikkallah Hizmetin Yaxşı İşleş Gerek namlı sözünün bir kısmıdır. Ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 5. ayının 28. günü Jungo Pelle Akademiyası'nın 20. kitimlik akademikla yığını. Jungo İnjinerlik Akademiyası'nın 15. kitimlik akademikla yığını ve Jungo Pen Teknika Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayı kılgan pen teknikadan yukarı seviyede özgü tayiniş, özünü kudret taptırışını tırışıp şıkı aşırış gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programısı bugünün okşasla yeniçi mezmunları bilen huzurunlağa yitip geldi. Programımızın avalqıdaki yaktırıp anlaydıqalıqınlağı işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şirin Gül Toxtay. Bugünkü programımızda yeni kandak tetimlik mezmunla uğraştırılığandı. Bula kızıqsanla, dekıtanla devamlıq bizde bulsun.

Кез саат 22-дин 45 минут. Метро 4-нчи линиясынын эң акыркы бир сменасы. Дилстамдын метро шопору болгон 15 жылдан буянкы 789-нчи кетимдик акыркы сменасы. Кез саат 23-дин 15 минут өткөн вакыт. Лутпулла доктор бир жиддий кесендин операциясына тайярлык кылмакта. Yarım saat burun şimali aylanmada bir kıtımlık eğir katnaş vakası yüzbegeydi. Keç saat 1'den 8 minut ötken vakit. Keçilik tehrir endi, emdili bir makalını taşırıp boğaydı. 6 saat dinkin bu makale her kaysi torbiketlerinin baş orunda ilan kılınıdı. Keç saat 4 yarım. Reyim Aka bir küllük hizmetin başladı. Bu şehrinin çok küçük nurgun köçelerini süpürüp akan o, başka yurttan gelgen bolsa mı, ama bu şehirge muhabbeti çoğunur. Seher saat 5 yerim. Bugünkü Tunci 58. yolunun koca abdobosu, Şihaba abdobos başbekitinin yolu çıktı. Şoför ustamın en yakış gördüğünü, Seher kuyacının ustuktan çıkınını yolda mangaç kütüveniş. Şehirdeki uykusuz geceler. Ben tırıştım, ben bəxtlik. Hayırlık seher mihnetkeş kişiler. Sizler bu şehirin harareti ve hayatlığı.

0: Radio anlıqıcı dostlar, MD Can Eyniki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysi məzmunla ayan buldikin, bəlikdə qulaq sepaqaylı. Qanda qılğanda balığı vaqırmaydıqan atanı bulalayımız. Adam, məlum yaş basqıcıda tuyuqsız qeyirib getidu, deydu bu qaraş doğurmu? Hoş qadirlik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayətimizdə başlayıdamdıq. Bildiğiniz kaçı köp olsa, balığınızdan ne için bunda kıldığını şünç yaxşı düşünüp, təşvişiniz pəsiydi. Bu sunya, əqil parasetlik ata-anılar məktibide ögengen belimlerini anıballıq münasiyyatı işiltip, balısı bilen dost buluşun sınav baxdı. Bu sunya, toluqsız birincilikde oquatkan oğlu bilen xeyli bir məzgil geçe qanda qılıp, yaxşı fikir almıştırışını belalmadı. Bala, dəslapte onu özünün yatqığı körgözmedi. Bir qedim, anıbal işkisi qeydap, 3 gün geçe gəp qalışmadı. Toluqsız ikinciliqçi oqupla, oqışdan toxtab qalğan bu ana qandaq ata-ana bolishni ögünüşke başladı. Onun qarışça hazırqı ballarının besimi eğir boğaşqa, imtanda yoqırı numur eliş alalmasqığı qarğanda, o balısının psixika sağlamlıqıqı texin bir köngül bölüdükken. O mundaq dedi. Ata-anın jürki balının jürki gəlişip ösudu. Ata-anı boğıcı balının psixika məsəsi səbəbidin kütülmegen adısıqı uçuruşuqa bərdaşıq berəlməydi. O, top-toğır bir mevsim her çarşamba günü tüştengen ruhsat sorab, baldur işten tüşüp, bir saatten artıq toksikil etmenip, balısı okuatkan mektepke berip, parasatlik ata-anılar mektepede okudu. Dəris haksız. 2023 yılı Jajang ülkesi Hangzhou şehri Linping rayonu Çinşi Merkezi Mektepi ve Çongşen Koca Başkarmisi, Ayalla Birleşmisi Çongşen Otur Mektepi, Akıl Parasatlik Ata-anılar Mektepini təsis kılıp, mektep ve mahallelerde ayrım-ayrım ders başladı. Ata-anılar ders anlaştın başqa, muallimning talabi bo'yicha topshiriq ishlab to'g'ri karta surkidi. Qishliq ta'tildan burun bu mavsumlik darsxona uchun loyihalangan kichik programma 110 ming qitim ko'rildi. Bildiganlaringiz qancha ko'p bo'lsa, balangizning nima uchun bunda qildig'ini shuncha tushuna olasiz. Tashvish pasiydi. U sunya darsxonada o'rgangan bilimlarni ona balliq munosabatga ishlatib, balasi bilan do'st bo'lishni sanab baxdi. Aile tarbiyesi bilimleri doğrusunda ziyaretini kubul kılgan 76% aile başlığı keyfiyat başkuruş besimini tanışışki ihtiyacı kışkarlıkını bildirdi. Akıl parasatlik atanlar mektibide ders başlanıştın burun, tür mesuli Linping rayonu Çinşi Merkezi Mektibinin muavin müdiri Zhu Jinping 381 okuğucunun atanısıga bir qetim sual qağızlar kıtıp tekşürüp tatqiq kıldı. Tekşürüp tatqiq kılış neticisi körüstülüşçe, balılarının öz bildiriliş jarayanında 90.5% ziyaretini kubul kılgan ata-ana balılarının cismani ve ruhi sağlamlıqığa en köngül bölüdükken. 6.8% ziyaretini kubul kılgan ata-ana ögünüş neticesine en köngül bölüdükken. Aile terbiyesi bilimlerine alakadar ihtiyaclığa karıta ziyaretini kubul kılgan 76% ata-ana keyfiyyatın başkuruş besimini tanışışına tallığa. Onudun kalsa ata-analar bilen balılarının alakadaki inak münasuydu. Ögünüş neticesi meselesi ve cismani beyxatarlık, özünü koğdaş qatarlıq temalar mı bolğan? Dərs sözləşki kelgen lektorların Ali Mektep Psixologiya Profesörleri, Cungo Aile Tərbiyesi İlmi Cəmiyyətinin kengeç əzaları, yaş adukatla qatarlıqla babulub, Linping rayonluq Marif İdarisi, Çungşen Koca Başqarmısı ve Çinşi Mərkizi Mektibi onlarga 3 yıllık təklifnamı tarqıtıp berib, Linping rayonu Çinşi Aile Tərbiyesi yetekçilik qilish mütəxəssisi bolışqa təklif qıldı. Zhu Jinping mu, lektorlar ümikinin azalardın biri. O, hizmetin sırtkı vaqtlarda psixika cihetten məsləhət beriş, aile tərbiyesi yetekçilik kılışqa alaqadar guanamlarga imtihan berib, rayonluq psixika cəmiyyeti, evlatlarga köngül biliş hizmeti komitetinin gamxorluq kılış ümikiga qatnışıp, oxşaş bolmağan faaliyetlerde təcrübe ve baylıq topladı. Zhu Jinping ders üçün yetekçi oqutuqçı tanlığında bəzi qatlıq şartlarını koydu. O, kəsbçallıqdan başqa, dərslərini çoxum sınab anlap yıqışı. Callıq, qızıqarlıq, özara təsir körüstəliydiğən, misalla əməliyyətki uyğun, məzmuni əməli məşğulat xarakteriqi eqi bu dişik yerəklikini tələb qıldı. Muallim öz yalğız üstüdü sözləsə, tüəndikilə yan telefon oyunusu bulmaydı. O, misal kəltürüb, məsələn, balılarqı cinsiyyət temisini qandaq düşəndürüş gerək deyən temini, siz pəqət atanlarqı balıla özünün qayərdin kəlgərlikini soruqanda qandaq cavab verişini sözləb bərsiniz de bulmaydı. Bu, toluqsız otur mektep ballarına nisbətən bək konu bilim bulup qalıdı o, dedi. Zhu Jinping dərsikdiki kəyfiyyat başquruş bölükünü sözləgəndə, ata-analar daim dərsxanada onu məsləhət berişki təklif qıldı. Bir ana onun açıqını kəltürdüğən bir mənzirini tılğa aldı. Bala öydə 40 neçə minut naqşı etib səkrəb taxlab oynab sürüb, ədəbiyyat tapşırıqını işləb bolalmağanda, o balının öyə kirib körüb baxmaqçı boğanda balı rədd qılğan. Şunun bilən ananın kəyfiyyatı bir dilli kötürülüb, varqırab, jarqırab onu tıllaşını oylığan. Алды билан сиз у ерда медирламай туринг. 3 секунд ўзингизни бесиб олинг. Си Цзиньпин аталарнинг кайфият масаласини ҳал қилишда алди билан ўзини бесиб олиш усулини қўлланиш таклифини берди. Асли жойда 3 секунд санаб, андан ўздин "Балам немишқа шинашмайди?" деб сўраб бекинг. У балким сизнинг очиқланиватганлигингизни асло билмаслиги мумкин. Си Цзиньпин мундай таклиф берди. Ата-аналар балаларга бугунки тапшируқни саат қанчагича ишлаш, план тузиш, тузмаслик, 1 соатдан кейин тапшируқни ишлаб бўлиш бўлмаслиги туғрисида яхшироқ топилса бўлади. Мушундай бўлганда масала ҳал бўлди эмасми? Варқираб жарқираш натижасида сиз баланинг хафа бўлганлигини кўрсангиз, бала сизнинг хафа бўлганлигингизни кўрса, у ата-ана манга варқирашни билади деб ўйлайди. Си Цзиньпин толиқлаб яна мундай деди. Агар ата-аналар сабабини тушанмай туриб балани айиблса, ата-ана балалик муносабат жиддилашиб кетади. Ата-ана бўлмақ тас. Си Цзиньпин ақл парасатлик ата-аналар мактаби таъсис қилиш орқали ата-аналарнинг балаларини ҳақиқий бешиғи элиб кўтара олайдиган кишилардан бўлишига ярдам беришни умид қилди. Баланинг бесими бак эғир. Сизнинг ярдамингиз ва бешиғи элиб кўтаришингизга муҳтож. Ата-ана бўлғичи балаларини кўра олиши керак. Ақл парасатлик ата-аналар мактабида дарс башлангандан кейин, Си Цзиньпиннинг алоқалашиш хотирасида бир топ ата-ана кўпайди. Фикр алмаштиргандан кейин, у балалар билан бўлган муносабати жиддий бўлган ата-аналарнинг бир хили, балаларни тарбиялаганда доим мижазни контрол қила олмай, "Сиз яна қандай қисиз, мен сизни мундай қиламан" дегандек гапларни қилишни яхши кўрдиганлигини. Яна бир хили, ўзни ноҳайта тушунгандек ҳис қилиб, зерикмай ўз тажрибасига асосан балаларга давли сўзлайдиганлигини хулосалаб чиқди. Лю Цзин ўзининг илгири давли сўзлашга амроқ, мижазни контрол қила олмайдиган додиш эканлигини қизи билан бўлган уруш жидалининг ҳар куни нечи майдон юз бердиганлигини сўзлаб берди. Атиганда ўриндан турганда қизи одатда карвати бирдам етиб олади экан. Улар алдирасила "Бизор бўлдим" деб жавоб берди экан. Кечли мактабдан қайтганда қизи доим ором илиб, андан тапшириқ ишлашни ҳолайди экан. Бу Лю Цзиннинг очиқни келтирди экан. У баласига мактабдан қайтганда авал тапшириқни ишлаб бўлиб, андан ойноб ором илишни талаб қилади экан. У қизга қайта-қайта давли сўзлаб, ўгинишнинг муҳимлигидан кишилик ҳаёт ва орзу-армонларгача сўзлаб берди экан. Охирда вақт ўтиб кетади экан, қизми тапшириқни ишлаб бўла олмайди экан-да, ҳаммайлан патпарах бўлиб кетади экан. Ақл парасатлик ата-аналар мактабини тамомлагандан кейин, у амал бар қизининг ўринида туриб масъулларни ўйлашган. Бала ерим кечагича тапшириқ ишлаб, яна балдир ўриндан турди экан. Шунга Лю Цзин аёли билан қизининг каротинига келиб, уни йиник уриб ўйғатган. "Яхши ухладингизми? Яхши ухламаган бўлсангиз, яна бир неча минут ухлаб олинг" деб, қизига ўриндан туришнинг энг кейинги вақтини таъкидлаб қўйиб, уйдан чиқиб кетади экан. Гарча баланинг кайфиятида яна озроқ безорлик туйғуси бўлсами, лекин ноҳайта тез лашт қилиб, кечикиб бақмаган. У тапшириқ ишлаш масъулиятидами қизининг одатини қабул қилган. У қизига бир кун ўқишнинг ҳақиқатан жапонлик ишканлигини, қорсиққа асса озроқ бир нарса сепиб яб, ором илиб, вақтни ўз контрол қилишни айтган. "Балалар, немишқа бизни яхши кўрмайди? Чунки биз давли сўзлашга бекла амроқ. Чоң давлилар бек кўп." Лю Цзин хулоса қилиб мундай деди. "Агар сиз сўзлаган нарсани у четга қоқса, у сўзлаган нарсани сиз четга қоқсангиз, унумлик алоқа ҳосил бўлмайди." Дарсханада оила бошиқларининг қийналган нуқталарини баён қилиш, тажрибадан танг баҳраман бўлиш алқиси тасдиқ қилинди. Си Цзиньпин аслаб мундай деди. "Ҳар соатлик дарсда ата-аналар бас-баст қўл кўтариб сўз қилади. Сўз деганда уларнинг вақтни контрол қилишига ёрдам бериш керак. Бўлмаса, ярим соатлик дарс ўтиб кетади." 90-йилларда туғилган бир дада, балалар ўйин ўйнаганда унинг ғамро бўлиб ўйнаш балаларнинг қалбига сингиб кириш керак. "Шундала балалар биз билан фикр алмаштира олади" деди. Бу нуқта Лю Цзинга ноҳайта зўр таъсир қилди. Дарсдан тушгандан кейин у тунжи қатин қизи яхши кўрдиган ўйинни тушанди. У ҳаяжонланган ҳолда, балки мушундай қилгандала қизининг ҳақиқий қиёфатини кўргили бўлиши мумкин. Бизнинг илгири кўргунимиз балки унинг чоңларнинг орзусига маслиш учун намоён қилган тасаввур бўлиши мумкин деди. Ата-ана бўлғичи балани кўриши, баланинг эҳтиёжини кўриши, унинг ҳаракатининг орқасини кўриши керак. Бу тушуниш ва фикр алмаштиришнинг асосий деди бир ана. Оила тарбияси муҳаббат билан чакланиб қолмайди. Усунянинг айтишича, унинг маданият савияси юқори бўлмасими, лекин китоб ўқишнинг тағдирини ўзгарта олайдиганлигига ишонди экан. Си Цзиньпиннинг текшириб тадқиқ қилишига асосланганда, у туришлик кўчада тўлиқ ўтир мактаб ва унингдан тўван ўқиш тарихига эга ата-аналар зиёрат қилингувчиларнинг 47.5%-ни эгаллайди экан. Усуня юртидан айрилиб, Ханчжоуга ишлагали барганда, баласини йинида элиб журиб беқишда чинг турган. Ўғли ясига кирганда, у бир кунда 3 кишилик хизмат қилган. Әтіген саат 6-дің, түштен кейін саат 2-гіче бір тез тамақанды мұлазымачы болған. Кәште яны бір ашқанығы беріп, мұлазымачы болып, сайтығы 30 үйен тапқан. Шәмбі күні яки нөвет білен дамалғанда, о, телефон арқылық өзімін сатқычылық қызметіні қылған. 8 саат телефон қылса, 100 үйен тапқан. Балысы башланғыш мектепке кіргенде, о, бір давалаш үскінлері шеріктігі алмышып қызмет қылған. Бұндақ болғанда, әр күні түштен кейін саат 5-ті іштен түшкі қапалатлы қылғылы, әпті ақырды баласы ғамыра болып, тапшырық ішілігілі болып екен. Өйдік ішкеліміздің медиазы бәкчос, балаларының ян телефон ойын ойынығыны көрсәклі тыллаймыз, шуңа о оғырлықчы ойнайды, деді осың я. Еқында о оғылының үйгініш материалларыны тәкшүріш намы білән, ян телефонда ойын ойнауатқалықыны байқыған. Шу чағды о, қамбесімі бірақлы өрләп кеткенде кес қылған. Әмі қайдыны бұзып ашықланмаған. Дәріс қаныды үгенгені бойынша, бір нәчіқетім чонқор нәпәс алған. Бұның білән кейпиятымы әсліге келген. Мәсіліні, әл қылыш ұсылымы бабы оған. О, оғылыға, ойын ойнысаң болуды. Мән бұл сенің қандақ ойын ойнайдығалықыңын көріп бақай. Маңы өгітіп қой. Біз білі ойнайлы. Шәмбі күні тапшырықын ішіліп болып, маңа ойнашыны өгітіп қой деген. Дәсіліп ке бір әптеде бала оның асты үгенгелікіні мәсқір қылған. Ішкен жәптісіге келгенде, о, найт қалтыз сәбдаш болып қағын. Дос болу. Аны бұлы салайтыңыз білән, оның білән пікір алмаштырма, деді осың я. О, балысы білән бұ ойыны тәкіл қылып ойнайды екен. Балысы тәшәбізкарлық білән ойын ойныса, бесімді еніклеткелі болыдығалықы. Әмі, вақытны ысырап қылып, анысының ачықыны кәлтұрдығалықыны етқан. Балан білән дос болдым. Бұ осың яның ішкайдың бұянқи әң чоң асылады. Дәріс ақырлыштың бұрын, Джо Джинпин мәктеп мейданда бірнәч оқуычыны ықтияры іздеп көрініш қалған. Оларының атанылары әқіл парасатлік атанылар дәріс қансы үгініш қылғалар. Оқығычылар нұрғын атанды юзберген өзгірішләні етқан. Ата анысыны тихымы мұлайым болып кетті, менің мәқпиет кемге тихым өрмет қылдыған болды, өйгі кіріштің бұрын шығыны чекідіған болды. Өйгі қайтқаш дайым мәндің мәктепті бірәр қошалынарлық ішкі елуқтыңыз мұ деп сорайдыған болды. Мәусімлік имтаны яқш берәлмісәм, маңы астастан суалларыны түшендіріп, мені рығбәтләндірдіған болды дейішке. Сіздіңше, ата-анаңыздың сізге болған мұхаббатыға неше нөмір қойышқы болады деп сұрағанда, көп сандағы балалар толық нөмір деп жауап берген. Сіздіңше, ата-анаңыз сізді түсінемді, түсінбемді деп сұрағанда, балаларының берген нөмірі 60 нөмір атрапыда болған. Джо Джинпин аздыр көп сандағы ата-аналарының интайын оңайсыз, қиын халатта тұрғанын естіді. Балының өрлеп оқыш бесімі алды да, ата-аналар балының жинінің барынша үгінішіге жол қоймаслығы, шұндақла үгенмәсігіге ме жол қоймаслығы. Пәкәт пікір алмаштырыштығы тіл вә мағаратыны егіліше керек. О, бұ дәрісілі арқылық, ата-аналарға балыларыны яқшы көрсіла, чоқым яқшы ата-ана балылық мұнасәтке ерішкілі болыдығалықыны әмәз, бәлкі балыларыны түшініп, балыларының артықшылықыны байқашыны үміт қалды. Айлы тәрбейсіні ұла ұзчыл қылыды. Елгіркі ұсылда, мәлілерге беріп, аяллар бірләшмесі, яқы башқы орылларының маслаштырышы арқылық, ата-аналарыны лексия аңлашқы тәкіліп қылышқы болады. Лекін бұл қылалет системі бұлып шәкілін әлмәйді. Бір мәліде бір мәйдан сөздәшінің үнімі чоң әмес, деді Джо Джинпин. Азырқи, әқіл парасәтлік ата-аналар мәктіпінің дәрі системісі бар. Бағалаш вә инкас қайтыруш, яны үгініш типідегі айылыны бағалап чықыды. 2022 жылы бірінші айда Чоңха Халық Джумриетінің айылы тәрбесіні ілгірі сүріш қануны елгі қойылды. 2023 жылы бірінші айда Марып Министерліғі қатарлық 13 тармақ бірлішіп, мәктәп, айла, жәмиет әмкарлышып, адам тәрбейләш механизміні мүкемәлләштіруш тұғырсыдығы пікіріні тарқытып, 2035 жылғы барғанда орны иніқ, механизмі мүкемәл, бірліші пәркәтілініш зич, ілмі, юқыр үнімлік, мәктәп, айла, жәмиет әмкарлышып, адам тәрбейләш механизміні шәкелләндіруш отырғы қойылды. Тонжы қырарлық әқіл парасәтлік ата-аналар мәктіпі дәрісіден кейін оқытқычы ата-аналарының әң ақырқы чоң тапшырықларын жығып топлам қылды. Бәзі ата-аналар кейінгі қарарда қачан дәріс башылдығалықыны, қайсы мәліде оқыдығалықыны сұрап сөз қалдырды. Ұла еңі бір қарарлық ата-аналар мәктіпіні күтмекте.
1: Адаш әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдіқ.
2: Ой, бұлуду әжем яқшы.
1: Ілгірі тамақ емізді біз ішеттіқ, адаш азыр білі чиніқімізді біз ішілған болдық мана.
3: Ә, яны бір кетім ойнамдық. Бәс күче, пәйтоп ойнаймыз. Илгіре тор ойынды бәс ішеттіқ. Азыр чені қышты бәс ішіміз. Әй, тақ чоқ қысығы яны бір аз ғайрат қылсамды чықы декен мән. Илгіре бекачылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақ қычқы мә. Salametlige hem bağansır, yakşı öp git bardu.
4: Tensaklık zor baylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bireyli.
0: Hemisi 30 yaş kişilik hayatki buruluş noktası 30 yaştan kiyen tez süratli qeyriydu deyişidu. Bu uras mı? Qeyriş yolu da silanın bu süratini aslatıdığan amalınla bar mı? Tekimi sağlam, tekimi uzun ömür görüş küçü. Bizden kılalaydığınımız emeliyette nai tüküp. Qeyriş közünü cümüp aşkıcı yüz berudu. Hemimizgi məlum ki, Adem'nin hayatı qeyriş qarap meniş çaryanıdır. Ama tabi qeyriş çaryanı bir kadar aslı bolğaşqa, kişiler hemişe məlum vaqtı qeyrişinin yetip kelgelikini eni qeyiz kılalmaydı. Bırak, his kılalmaslık mevcut emesliki vekilli kılmaydı. Yaşlan çoğun işe ergeşip, bedendeki her kaysi tokulma, əzalar ve iktidarlarda tedrici alda kayıtmaz çekiniş karakterlik özgürüş yüz berudu. Məsələn, aksılının parçalanışı, metabolizm nisbitinin tüvəllişi, organizmin immunitet gücünün tüvəllişi qatarlıqlar. Qeyrişinin birinci buruluş noktası 34 yaşlı yüz berişi mümkün. Dağlıq Medicina Jurnalda Pütkül Hayatlıq Dəvriyelikidə insanların kan plazmasıdaki aksıl grupsının işbadilini sipiklerinin özgürüş yüzünlüşü xəbər qılınıb, insanların qeynədiki aksıl səviyyəsinin 3 yaş noktasıdaki özgürüşünün bir qədər roşan buluduğalıqı bayqalğan. 34 yaş, 60 yaş və 78 yaş. Aksılın muqum altı yaxşı bolğan biliş və hərkət iqtidarını saxlaşda mühim rol oynaydıqan bolğaşqa, aksılın muqum altının tamponsızlıqı bədən iqtidarının qeyrişi bilən zic münasibətlik buludu. Bu, 30 yaşdan aşqan dinkin, sizdən türlük bədən funksiyalarınızdan bir qitimlik qeyrişini başdan kəcürgəlikidin deyirək berudu. Bədininiz mu, sizgə qeyrilik yeşiqi yetkəlikinizni əskərtişki başlaydı. Qeyriğanda bədən nimiləni bişidin kəcürudu. Əgər köngül qoyub, yes qılsınız qeyrişinin hər qayıs tərəplərdə işbadılını qalıqını bayqayısız. Birincisi, teximi asan səmirib gediş. Yaşlan çoğun işiqi əgişib, metabolizm tövəlləb, öcəyirinin yağ maddisini çıxırış iqtidarı tövəlləb, qobılqılış iqtidarı münasib balda tövəllimizsə, bədəndiki may barğan seri işib getirdi. Tədqiqatlarda məlum buluşcə, Adem 30 yaşlı barğandın kiyin, bədən yığırlıqı 30 hesab bilən hər yili 20 kilogramdın 1 kilogram qıç aşırıqan. Hərəkətini küçəyətkən təqdirdim o, ünümü yaş vaxtıdakı oxşaş dərhalı olmaydıqan. Bədən yığırlıqı və bədəndiki maymu daim muqumluqını saxlaşqa məcbur bolubdıqan. İkincisi, texmi asan taqır baş bolub geliş. Ərlik orman xarakterlik çaş düşüş, kelinkılıq çaş düşüş kesəliklərdə ən köp uçuraydıqan bir xıl tür. Cüngoluqlarının ərlik orman xarakterlik çaş düşüşki diagnoz qoyuş və davalaş görsətmisiga asaslanğanda, dövültümüzdə ərlərinin kesəl buluş nisbiti təxminən 21.10-3%, ayarlarının kesəl buluş nisbiti təxminən 6%-kə. Başının aldı tərəfi və baş çoxsi qatarlıq orular ərlik hormon qobul qılgıcı tənçigi nisbətən səzgür rayon bulğaşqa, çaş çigirsi sızıqının kəynigi sürülüşü, taqır baş bulub qilişi intayın köp uçuraydıqan. Onun üstüqə 30 yaşqa barğanda turmuş besimi, dəmiliş tərtibsiz buluş, uzaq müddət yuqır maylıq yemək işmək kəltürüb çıxarğan simizlik mu, tük xaltısı qol öcəyirisi gibi vasitə təsir görüstüb, tük xaltısının yigilişini kəltürüb çıxırıb, çaşını boşdub qoydıqan. Üçüncisi, hərəkət və biliş iqtidarı çəkiniş. Qeyriş ömür qatlımıdakı teyin bulub qalmasdan yana biliş və hərəkət iqtidarının çəkinişigə əgişib gəlidi. Köpligən tədqiqatlarda görüstülüşcə, çoğun meninin uçurlarını bir tərəb qılış sürüti 30 yaş ətrapıda tövəlləşki başlaydıkən, həm də davamlıq tövəlləydikən. Bulub mu, vəzipinin mürəkkəblik dərəcisi aşqan vaqtda bu xil iqtidarının tövəlləşi texmi roşan buludikən. Məsələn, turmuşda birli vaqtda işkidən artıq işini qılış qıtoğur kəlgəndə, həmişə çeçilangı bulub, armağı düşlük dərma yoxda gez qılış. Onundan başqa, yaşının çoğun işiqi əgişib, hərəkət sürütümü təxminən 15%-30% kiçi tövəlləş. Hərəkətnin masli işçalıqımı məlum dərəcədə tövəlləş. Yıqılıb düşüş xəpimi mas qədəmdə işiş deyəndir. Tördüncisi, sünək şalanlı işiş. Gərcə, köz bilən körgülü bolmuşumu, likin Adem 30 yaşqı kirgəndin kin, sünəki yaş vaxtıdakı da küşlük bolmaydı. Əgər ehtiyatsızlıqdan yıqılıb düşsə, sünək sunub ketişi, hətta texmi eğir aqvat kilib çıxışı mümkün. Diqqət qılışqa ərzeydiğini şu ki, 30 yaşdan 60 yaş qıçı bolğan kişilər arasında sünək şalanlı şiş kesilgi qırıptar buluş nisbiti ayarlarının ərlənigidin yuqri. Sünək zişliqinin tövəllə sürütümü ərlənigidin köp yuqri boludu. Taqabıl turğulub olmaydıqan bu özgürüşlərdən başqa xizmət, turmuşdiki hər xil besim, hər xil keypiyyat məsələlərimu qeyrişinin tört küçüsü bulub, adamını qatlıq çarçısıdu və amalsız qaldırdı. Ondaqda, qeyrilik aldıda biz nemi qılalayımız? Bunu da keypiyyat rastılla bək mühim. Keyfiyat alıtı ve onun ergişip gelgen fizyologilik inkaz immunitet sistemisinin iktidarına təsir görüstüdü. Aktif keyfiyat alıtı immunitet sistemisinin iktidarını küçeytüdü. Pasif keyfiyat alıtı bulsa immunitet sistemisinin iktidarını acizlaştırıdı. Selbi keyfiyat bedende bir qatar özgürüşlerini keltürüp çıkardı. Yine ösmenin payda buluşunu tezletevi çişi mümkün. Nacar psikolojik amil ve selbi keyfiyat, adam bedeninin immunitetini küzütüş rolunu acizlaştırıp, ösme hücayrlarını immunitet sistemisinin pərq etişi ve ucumudun teximi kaçırıp, ösmenin payda buluş nisbitini örüldürüydü. Məsələn, aşqazan üçcay yolu keyfiyatının təsirge en asan uçuraydıgan əza. Hatta tədqiqatlardan bayqılışca, aşqazan rakının payda buluşu selbi keyfiyat bilenmü məlum dərəcədə münasibətlikken. Ondaq da keyfiyatını qandaq yaxşılaş gerek? Turmuşunuzu büyütün, məlum qızıqışınızı başlan, turmuşunuzu köprək rəng qoşun. Köprək dost tutup, daim sırtqı çıxıb könül etiş gerek. Başqalarına yardım veriş, umumi bəxt duyğusunu yuqur götürdü. Dostlarına içimlik ağaç kəsimi, xizmətdaşlarına tez yollanmasını yardım qılıb elib bəsimi, keyfiyyatını yaxşılab bəxt duyğusunu aşırdı. Muvafiq payda dadıl aldığı qarşını ögünü veriş gerek. Yükünü taşlaş, adamını yengili tıplı qalmasın, yana immunitet sistemisinin iktidarını küçəytib, qan besimini tüvəllətdi. Yumoristik buluş ve daim qaqaqlab gülüş sağlamlıqını saxlaşqa paydalıq. Çünkü külke kanının ayrılışını aşırıp, sezimcalı qorumununun asıl buluşunu azaytır. Hərkət sizni teximi yaş qılıdı. Hayatlıq hərkətdə. Bu gəp eytilişi naydı asan bosumu, lekin həqiqi hərkət qılğanda əmişə nurğun tosalğılağı uçuraydı. Hərkət qılış usulü ve şəkli köp qıl buluş, şəkil bilən kırışıp qalmasıdır gerek. Biz yugürmüsək mi, basketbol oynamasaq mı buludu? Lekin sırtqı çıxıp səyli qısaq, işqi berib gelişdi piyadı mansaq, hər günü bəlgilik öyüşlerini qısaq buludu. Biz yana addi halda bir yürüş təyci qumpisi, ya ki badönci nərkid oynasaq buludu. Bunların əmisi nait yaxşı çeniqiş usulu bulub, yürək öpkinin ixtidarını ünümlü küçəydudu. Hərkət qılışda ən mühimi qəddi davamlaşdırış. Hər giz bədininizi pikar taşlap qoymaq. Yemək işmək sağlamlıqı diqqət qılış. Açlıq həmmidin mühim, yemək işmək hər birimiz üçün intayın mühim əlbəttə. Yemək işməkinin süpüdü mühim, lekin miqdari teximi mühim. Qanda qılganda teximi sağlam boğulu buludu. Əməliyyətdə köp sandıki kişilərinin yaydığan yeməklikini bütünləy sağlam dəb kətkili bulmaydı. Hər bir adamın azdır köptür amraq yeməklikı buludu. Şuna miqdarını kontrol qılış teximi mühim. Əgər siz tuzluq yeməkliklərin yeyişini yaxşı görsünüz, məzlikdək yesqisiniz, ondaqda amal bar aş tuzunun qubul qılış miqdarını azaytışınız. Hər günü 5 gramdan aşırıb etməsliyiniz gerek. Əgər siz qordaq yeyişini yaxşı görsünüz, bu xil maylıq, amma naiti təmlik yeməkliklərini yeyginizdə, mayının qubul qılınışını imkan qədər azaytışınız, ziyad köp istimal qılmasınız gerek. Bu, yürək qan tomurlarınızı iğir besim elib gelir. Əgər siz tatlıq yeməkliklərin yeyişini yaxşı görsünüz, məyli tort ya ki kəmpit bolsun, bu nərslə qan şekerini aşırıb. Şuna tərkibidə şeker boğan yeməkliklərinin qubul qılınışı imkan qədər azaysanız, perişini keçikdürgəndən başqa, yana sizin teximi yaxşı alət yetişinizgi yardan verir. Uyqu intayn mühim. Qeyriş yolu da uyqu məsəlisi barğan sırı eğrilişib, uxlayalmaydıqalar barğan sırı köpeyişi mümkün. Hər bir adam ehtiyaclıq boğan uxlaş vaxtımı oxşaş bulmaydı. Qanda qılğanda yaxşı uxluğulu buludu. Uxlayalmaqanda uyqunun qıdıxılınışını kontrol qılış usulunu sınav baxsı buludu. Karvatqa çıxandan kiyin amalba uxlaş bilən münasibsiz işlərini qılmaslıq. Məsələn, kitab görüş, yan telefon görüş, nərsə yeyiş və başqa işlər üstüdə fikir yürgüzüş deyəndə. Əgər karvatı yetib 20 minut qıçı uxlayalmaqan bolsanız, ornunuzdan turib yataq oydan çıxıb mehman xanığı kirin. Özünüzni teximi ciddiləşdirdiğan, zihninizni teximi çarçadığan işlərini qılmaq. Özünüzni azad qıldığan işlərini qılın. Məsələn, bədəninizin uyar bir yerini uğulab biqin. Isıq suğu putunuzni çılaq. Bir qədər azada muzika anlan, yəki özünüzü xoşal qıldığan işlərini oylan. Qısqısı, özünüzni erkin tutun. Uyqunuz gəlgəndə andın karvatqa çıxın. İkinci gün ertəgəndə orundan turuş vaxtı muqum buluşu kerek. Məsələn, saat 7-də orundan turuş deyəndə. Aldığı günü kəşdə saat qancı bilən uxluğan, ya ki qancılık vaqt uxluğan buluşunuzun qəti nəzər, bu vaqtda orundan turuşunu davamlaşdırğan deyinkin, kündüzdəki royalitiniz yaxşı olmasılığı mümkün. Lekin bu kəşdə teximi asan uxluşunuzu şərait yaratıb verirdi. Əlbəttə, bəzi kişilər hər qan çıxıbmı uxlaya almaydı. Bu çağda siz doktorxanığa verib, doktorunu izləb, uyqunu yaxşılaydıqan doğrularını işiltib, uyqudaki tosalğıdan qutulsunuz buludu.
5: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılıbatqınınızda ekranı yurtdümə. Öyənginizdə kitabı yurtdümə. Şiqdən çıxınınızda... Мен фақатла yolumuzu yoğurtışında oynayman. Herkes mu kop kuruk öyünü yoğurtup, kamel energiyeni bekarlı ısırak kılgım yok. Мен bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayman. Beni yoğurtsız, мен сізні yoğurtdım ben.

Саяхатчы картинг автомобилі хайдап, автомобил игісінің еғір ярлынышыны келтіріп чықарды. Саяхатчы картинг автомобилыда сүрәт вә қайнақ есіятыны хис қылып бақмақчы болды. Ойлымыған ердін өрліп кетті шадесі юз беріп, картинг автомобилі игісінің еғір ярлынышыны келтіріп чықарды. Іштін кейін саяхатчылар төлем төләшіні рәт қылды. Бұ немі үшін? 2022 yılı 5. ayda Yau Familik Ürümçi Nayisi'ye oynağılı barğanda Çay Familik'nin sırtka kartın avtomobilini icari gibi bir atkallıqını kördü. Şunun bilen o Çay Familik'e 200 yuan icari haqqı töylegendin keyin avtomobilini haydab yiz kılıp baxmaqçı boldu. Bu mezgilde Çay Familik bir xatarlik xadimi salayeti bilen kartın avtomobilinin arka sandukuda oltırıp Yau Familik'nin haydişige komandallıq kıldı. Kim bilsin, bu bir bölek yantu yolu kelgende sürüti bəktiz bolğaşqa kartın avtomobili öyrülüp getdi. Hadisi yüzbərgende Yau Familik bilen yardımcı şopur bir xətərlik tasmisi taqıqan. Likin bir xətərlik kalpıqı kimigən idi. Çay Familik işqandaq bir xətərlik muhafizdi tədbiri kollanmıqan idi. Hadisi de Çay Familiknin baş qısmı iğir yarlandı. Yau Familik yenik sürülüp yarlandı. Çay Familik ilgir kiyin bulup yetkiden balınızda yetip davalandı. Kiyin mine taşkı zehmisi sebeplik organik royi tosalgıgı uçurup, bahalaş arkalık royi meyiplik derecesi 4. derecede bekitildi. Yeni bir katımlıq davada sot mehkimisi terpidin haqtala hareket iktidarı yok dep kanun boyunca

Аял илгерки эринин паракендичилик селишиге учурап, сот мекемеси когдаш капалати жеткизди. Бахтсыз өйлөнүш менен хошлошуш кишилик hayatının yeni başlanışı hesaplanadı. Ama Ürümçi şehri Midong rayonu ahalisi Wang Li'nin ajrashgandan keyinki turmuşu ilgirki eri Zhao Chang'nın toxtamay parakendichilik selişi bilen qalay muqallishib ketdi. 2024 yili Wang Li bilen Zhao Chang sot mahkemesinin murasiya qilishi bilen

Қатнас содысыны ниқап қылып, заңпыл өткеген 2 кіші жазаланды. Еқінде Қармай шәһри, Орқу районлық халық сот мәхкемесі бір жинаят тапауытыны ниқаплаш, юшрыш делосыны сот қылып ағырлаштырды. 2025 yılı 1. ayda Yüy familik, Van familikini Orku Kaşta şehertisi. 1907 137 tuan Kaşta şehertisi M. Beytön şehirde Kaşta setivelişini bahanı kılıp, sodigerlerinin banka hesabat uçurğa erişişki buyurdu. Yen Yüy familikinin yokri iqini Kaşta mal puludun xilila işip ketken telegraf aldamçılıqı məbliğini sodigerlerinin hesabatı yötkidi. Ziyankeşteki uçurguçılar mı aldamçılarının azdırışı bilen məbləğini sodigerlerinin hesabatıya yötkidi. Arkadan Van familik artıq çıkım kılgallığını bahanı kılıp sodigerlerden artıq pulunu kaytırışını tələb kıldı. Van familik sodigerler kaytırıp yötkəb bərgən məbləğini tapşırvalğandın keyin paydısını tutup kılıp kalğınını Li familiknin namıdaki hesabatka yötkəb bərdi. Andan Li familik yukarı iqınığa yötkəb bərdi. Bir ayğı yetmeyen vaqt içinde dialogu çetişlik hesabatka cəmi 296.199 yuan yötkəb verildi. Bunun içinde ziyankeşlikke uçurguçularının məbliği 90.600 yuan bulup, Yüy familiknin kanunğı xilap tapaveti 48.500 yuan, Van familiknin kanunğı xilap tapaveti 26.899 yuan boldi. Sot məhkəmesi sot qılıp mındaqqarıdı. Yüy familik, Van familik cinayet tapaveti işgəlikini bilip durup, yanına normal kaştaş sodisinin paydalanıp, zanpılını kanunluq mal pulu kılıp, niqaplıqan. Yuşuruncalıq, aldamçılıq xarakteri texımı küçük bulup, həm telegraf tor aldamçılıqını məbləğ yolu bilen təmilligən, həm normal soda alaqısını kalaymaqallaşdırgan. Dialogu çetişlik kısmen sodigarlarının isabati tonlu tilvetilgeşke, ticareti təsirge uçurgan. İşgeylerinin ixrar kılıç cinayetini tonup cazanı itirap kılıç, kanunlu xilap tapavetini kaytırış, hem ziyankeşlikke uçurguçularının ziyinini töyleş qatarlıq əhvallarına birleştirip, sot məhkimisi Yüy familikke müddetlik 1 yıl 10 aylık qamaq cazası verip, 2 yıl keçiktürüş, koşumca 7000 yuan iştiraf koyuş cazası hüküm kıldı. Van familikke müddetlik 1 yıl 8 aylık qamaq cazası verip, 2 yıl keçiktürüş, koşumca 5000 yuan iştiraf koyuş cazası hüküm kıldı. Dilo sadır kılıç kuralı bolğan pos aparati musadiri kılındı. Kanunğı xilap tapavet kaytırıp elinğandın keyin ziyankeşlikke uçurguçılarga kaytırıp berildi.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğısı. Hən ondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Hürmetlik radio anlıqıçılar, bu qeytimki Cungoğu Nazar programımız Müşyada xarlaşdı. Programımızın diktori Şirinkül Toxti. Mesul muhariri Polat Amannuri Anvar Erkin. Nazaratçısı Arapa Tösencan. Tövendi deyik tığla, stansiyamızdan anıtlış aldı durgan başkı sərxil programlarda bulsun.

Аял илгерки эринин паракендичилик селишиге учурап, сот мекемеси когдаш капалати жеткизди. Бахтсыз өйлөнүш менен хошлошуш кишилик hayatının yeni başlanışı hesaplanadı. Ama Ürümçi şehri Midong rayonu ahalisi Wang Li'nin ajrashgandan keyinki turmuşu ilgirki eri Zhao Chang'nın toxtamay parakendichilik selişi bilen qalay muqallishib ketdi. 2024 yili Wang Li bilen Zhao Chang sot mahkemesinin murasa qilishi bilen ajrashdi. İki taraf öylünüp tug'ilgan qizi Zhao Xiaoni Wang Li baqidigan. Zhao Chang her ayda 2500 yuandan taki 18 yaşqa kirgicha beqish xarajati berdiganini putishdi. Ajrashgandan keyin Zhao Chang daim undidar orqali Wang Li'ga uchur yo'lladi. Wang Li uning parakendichilik selishiga bardoshlik berilmay, Zhao Chang'ning undidarini qor tizimlikka kirgizdi. Lekin bu Zhao Chang'ni to'sib qolmadi. 2025 yili 10 aydan 2026 yili 2 oygacha Zhao Chang Wang Li'ga to'xtamay yon telefon qisqa uchur yo'lladi. Buning ichida bir qismi parakendichilik selish mazmunini o'z ichiga olgan edi. Bu yil 2 ayının bir günü keşte Zhao Chang Wang Li'nin işkini aşmakçı bolganda Wang Li saqçığı məlum qıldı. Xalıq saqçıları yetip gelgende Zhao Chang ketip qalgan idi. Bir neçə gündən keyin məs bolup qalgan Zhao Chang Wang Li'nin işkini toxtamay çəkdi. Wang Li yana bir qatım saqçığı məlum qıldı. Zhao Chang qıbbıda tikib etdi. 2 ayının axırda Gongan organi işki tərəfini murasiyaya təşkil edi. Zhao Chang Wang Li'ga əmdi parakendicilik salmaslıqqa vədə bərdi. Ama şunundan keyin Zhao Chang yanıla Wang Li'ga parakendichilik saldı. Wang Li, Zhao Chang'nın kılmışı beni cismani ve ruhi cihetten ziyanğa uçurattı. Normal turmuşumğa eğir təsir yetküzdi deyip qarap, 3. ayda Midong rayonluq xalıq sot mahkemesige cismani bir xatarlikni qoğdaş buyruqı çıxırıp berişini iltimas kıldı. Sot mahkemesi mundaq qaradı. Jonghua Xalıq Cumhuriyetinin ayollarının hukuk mənfaatini kapatatlandırış kanununun 29. maddesinde mundaq belgilengen. Muhabbetlişish, dostlishishni sebep qilib, yoki muhabbetlishish munosabatini oxirlashtirgan, ajrashgandan keyin ayollarga yepish bo'lish, parakendichilik silish, ayollarning maxfiyatligi va shaxsiy uchurini oshkorlash, tarqitish mani qilinadi. Ayollar yuqorida aytilgandek ziyonkashlikka uchursa yoki yuqorida aytilgandek ziyonkashlikka uchrash real xavfiga duch kelsa, xalq sot mahkemasiga jismoniy bexatarlikni qo'g'dash buyrug'i chiqarib berishni iltimos qilsa bo'ladi. Ikki tarafning yon telefon qisqa uchur xotirasi, saqchiga ma'lum qilish xotirasi, amallik murosa kelishim nomiga asosan Zhao Chang'ning Wang Li'ga parakendichilik

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kemaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otri hesapta sekunduğa 3 milyon qetim parçalındı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görüstüdü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tən ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kançı kıyım bolsa mı? Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda biciruldu. Rəmə, kibirlik keçirim qılındu.
7: Mentallan, mini. Sikot üçünlə təsqilindu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz pal-pal, içimiz qal-qal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
7: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdi ötüdü.
1: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli qarızının qərəli daim ötüp gedidi. Onun üstüge qarız bilen qarız qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarız qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
7: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarızlarım bırakılıp tügep getken bolsa, əmini qaytırdan başlasam dəb bəhmə arzu qılım.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 5. ayının 15. günü, Cüme. Hemde memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Gülbekrem Muhtar. Bu kitimki haberlerimizin asası mezmuni tüvendikçe. Devlet reisi Xi Jinping 5. ayının 14. günü düştün burun, Beijing Halık Sarayı'da devlet işleri ziyaretinde buluş için Cungo'ya gelgen Amerika Zontu'yı Trump ile söhbet ötküzdü. Xi Jinping Amerika Zontu'yı Trump ile Tiantan'ı ekskursiye kıldı. Xi Jinping Amerika Zontu'yı Trump şerbiye karşı iliş ziyaret ötküzdü. Li Chang Amerika Soğuz Sanat Sağsırki vekiller bilen görüştü. 4. ayının ahırda devletimizin ictimai meblağ yürüştürüş kölümü saklanma miktarı okşaş mezgildikidin 7.10% açtı. Pul muamilinin emli iqtisatını kullasalmaqı muqum boldı. Xalqara cemiyet Cungu Amerika devlet başlıkları sökbütüge yüksek ehmiyet bədi. Emli diqtinla haberlerimizin təpsili mezmunlurdu bolsun.
0: Stansımız xəbri. Dövlət reisi Xi Jinping 5-ci ayının 14-cü günü düşdün burun Beijing Xalq Sarayı'da dövlət işleri ziyaretinde buluş üçün Cungo'ya gelgen Amerika Zontu'nu Trump bilen söhbət ötküzdü. Xi Jinping mundaq dep görsətdi. Növbette 100 yıldımı körülüp baxmağan zor özgürüşünün sürüti tez bulu atıdı. Xalqıra vəziyyətte özgürüş bilen qalay mıqancılıq girəlişib kətdi. Cungo bilen Amerika Tosidis tuzuqıdın alqıp ötüp, çoğun devletler münasibetinin yeni endisini oran tağlamdı yok. Dünyavi hırslağı kol tutuşup takabül turup, dünyaya tekimi köp mokumluk ata kılalamdı yok. İşki devlet halkının bəxt saadeti ve insaniyetinin istihbali, təkdirini közde tutup, işki devlet münasibetinin güzel kelgüsini birlikte yaratalamdı yok. Bular tarihinin suali, dünyanın suali, halkının suali. Şundaqla çoğun devlet rehberleri ortak yezişki tigişlik devir cevabı. Mən Zontong Trump ilen birlikte Cungu Amerika münasibetidin ibaret bu çoğun paraxotunun rolunu çan tutup, yaxşı yol başlap, 2026 yılını Cungu Amerika münasibetide aldınqılarğı varıslıq kılıp, keyinkilərgi yol açıdığan tarixi xarakterlik, belgi xarakterlik yılğı aylandırışını xalaymen. Xi Jinping monolarını təkidledi. Cungu Amerika münasibetinin muqim, sağlam, imkaniyetlik sicil tereqiyatı küş çıxırdı. Mən Zontong Trump ilen Cungu Amerika icabi strategilik muqimliq münasibeti oran tışını Cungu Amerika münasibetinin yeni oran bekitmesi qilip, kelgüsü 3 yıl, hatta teximi uzaq mezgildiki Cungu Amerika münasibetini strategilik yetekçiliki ige qilishini kuvvetleymen. Mən işki devlet xalqi ve xalqıra cemiyetinin bunu karşıldığallıqıya işinemen. İcabi strategilik muqumluq, əmkarlıqını asas kılgan icabi muqumluq buluşu. Süpetlik rıqabetki ige yaxşı muqumluq buluşu. İxtilabını kontrol kılalaydıgan normal muqumluq buluşu. Tinç, uzun müddetlik muqumluq buluş gerek. Cungu Amerika icabi strategilik muqumluq münasibeti bir eğiz şuar bolmastın, belki oxşaş nişanğı qarab ilgirleş hərkiti buluş gerek. Xi Jinping mundaq dep görsətdi. Cungu Amerika iqtisad soğudu münasibetinin mahiyeti özara nəb yetküzüb tən paydeyiliş. İxtilab və sürkülüş aldıda baravər kengişiş birdən bir toğrı tallaş. 5-ci ayının 13-cü günü iki devletin ixtisas soda kollektifleri umumi cəhətdən tənpun, icabi nəticə hasıl qıldı. Bu, iki devlet puxraları və dünya üçün xuş xəbər. İki tərəf növbətdiki təsdiqoluq kəlgən yaxşı vəziyyətini birlikdə yaxşı qoğduş gərək. Cungonun içi bitilgən dərvası bağansırı kən içilidir. Amerika karxanları Cungonun ıslahat içi bitiş işlərəgə çoğunqır qatnışı vatıdır. Cungu Amerika'nın Cungu bilen özara nəb yetküzüş asasıdaki həmkarlıqını küçəyitişini qarşaladı. Xi Jinping mundaq dep görsətdi. İki tərəf biz hasıl qılğan mühim ortaq tunuşunu əməliyyələşdirib, siyasi diplomatiya, iki armiyanın fikir almaşdırış yoludun yanımı yaxşı paydalanışı. iqtisod savdo, sahiya, yezigligi, sayohat, odamiyat, qonun ijrosi qatorliq sohalardagi almashtirish va hamkorlikni kengaytirish kerak. Si Jinping bunularni ta'kidladi. Tayvan masalasi Jungo-Amerika munosabatidagi eng muhim masala. Yaxshi bir taraf qilinsa, ikki davlat munosabati umumiy jihatdan davomliq muqim bo'ladi. Yaxshi bir taraf qilinmasa, ikki davlat surkilishib, hatto to'qunishib qilib, butkul Jungo-Amerika munosabati intoyin xatarlik ahvolga tushib qoladi. Tayvan mustaqilligi bilan Tayvan bo'g'zining tinchligi o't bilan suvdek chiqisha olmaydi. Tayvan bo'g'zining tinchligi va muqimligini qo'g'dash Jungo bilan Amerikaning eng cho'ng o'rtoqligi. Amerika Tayvan masalasini jazman intoyin ehtiyotchanlik bilan bir taraf qilishi kerak. Trump munularni bildirdi. Jungoda davlat ishlari ziyoratida bo'lganligimdan intoyin sharaf his qilaman. Amerika Jungo munosabati nihoyatda yaxshi. Rais Xi Jinping ikkimiz tarixdagi Amerika Jungo boshliqlari o'tirishidagi eng uzun va eng yaxshi munosabatni o'rnatib, do'stona fikr almashtirishni saqlab, nurg'un muhim masalalarni hal qildi. Rais Xi Jinping ulug rahbar. Jungo ulug davlat. Men Rais Xi Jinping va Jungo xalqini intoyin hurmatlayman. Bugungi uchrashish butun dunyoning diqqatini tortgan bir qitimliq muhim uchrashish bo'ldi. Men Rais Xi Jinping bilan birlikda fikr almashtirish va hamkorlikni kuchaytirib, ixtiloflarni muvofiq hal qilib Tarixdan buyonki eng yaxshi Amerika-Jungo munosabatini boshlab, ikki davlatning texmi güzel kelgusini yaratishni xolayman. Amerika bilan Jungo dunyodagi eng muhim, eng kuchli davlatlar. Amerika bilan Jungo hamkorlik orqali ikki davlatga dunyoga nurg'un cho'ng ish, yaxshi ishlarni qilib bera oladi. Men bu qadimgi ziyoratimda Amerikaning savdo-sanoat sohasidagi ko'zga ko'ringan vakillarini boshlab keldim. Ular Jungo'ni nihoyatda hurmatlaydi va Jungo'ga ahamiyat beradi. Men ularni Jungo bilan bo'lgan hamkorlikni kengaytirishga faol ilhomlantiraman. Ikki davlat boshliqlari o'rta sharq vaziyati, Ukraina krizisi, Chaushan yarim orli qatorliq zo'r xalqaro va rayon masalalari haqida fikr almashtirdi. Ikki davlat boshliqlari o'zaro qo'llab, bu yillik Osiyo Tichokyan iqtisodiy hamkorlik tashkiloti rahbarlari berasmiy yig'ini va 20 davlat guruhi boshliqlari yig'inini yaxshi o'tkazishga birdek qo'shildi. Suhbat mazgilida Tramp Xi Jinpingga korxonachilarni birma-bir tanishtirdi. Suhbatdan ilgari Xi Jinping Xalq saroyining sharqi darvozasi sirtidagi maydonda Trampning sharifiga qarshi kelish marosimi o'tkazdi. Tramp yetib borganda hurmat qarovullari tizilib ehtirom bildirdi. Ikki davlat boshliqlari parad munbiriga chiqdi. Harbiy orkestr Jungo bilan Amerikaning davlat she'rlarini o'rinladi. Tiananmen maydonida 21 pay hurmat to'pi etildi. Tramp Xi Jinpingning hamroligida Jungo xalq ozodlik armiyasi hurmat qarovullarini ko'zdan kechirdi ham parad sap shaklini ko'rdi. Saychi Wang Yi Xilifeng suhbatga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Davlat raisi Xi Jinping 5 ayning 14-chi kuni Jungo'ga davlat ishlari ziyoratiga kelgan Amerika zungtungi Tramp bilan Tiantan ekskursiya qildi. Bosh yozdagi Tiantanda qadimiy archilardan madaniyat iznolari aks etib turatdi. Mayin shamol kishiga huzur beradi. Xi Jinping Chinyan sarayida ziyoratga kelgan Trampni kutib oldi. Xi Jinping Tramp bilan keng ketgan Chinyan sarayi maydonida xotira suratga tushdi. Chinyan sarayi intayin ayvatlik bo'lib, qatma-qat lampalar nur ostida chaqnab turardi. Ikki davlat boshliqlari palampaydan chiqib, Chinyan sarayiga kirib, turum lim tagligining dal joyida moslashganligi, astronomiya kalendari bilan saroy qurilmasining mukammal yug'rilganligidagi qurilish alohidaligidan birlikda huzurlanib, uningki barliq mavjudotlar inoq o'tish, tabiat qonuniyatiga, davrga moslashish ideyasini his qildi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. 2017 yili biz Beijingning o'tir o'q liniyasini bo'ylab Gugun sarayini ekskursiya qilgan edik. Bugun ekskursiya qilgan Tiantan bilan Gugun sarayi o'xshash vaqtda silingan bo'lib, osmon yumuloq, yer chalsa degan ma'nini bildirdi. Jungoliklarning olam qarishi va jahondorchilik falsafasini namoyon qildi. Jungo'nun kadimki davrdagi hokimiyat yurgizguvchilari Tiantanda nazir chiroq marosimi o'tkazib, davlatning tinch amon, xalqning xotirjam bo'lishi, mo'l husnulluq bo'lishini tilab, xalqni davlatning asos qilish, asos muqim bo'lgandilar davlat tinch bo'lishdan iborat Jungo'nun an'anaviy ideyasini namoyon qilgan. Jungo Kompartiyasi Junxua madaniyligining xalqni asos qilish ideyasiga varislik qilib va uni rivojlantirib, jon dil bilan xalq uchun xizmat qilish tub maqsadida boshdan oxir ching turib, xalqning qat'iy qo'llashi va chin qalbidan himoya qilishiga erishdi. Tramp bunularni bildirdi. Ayni yillardagi Gugun sariyiga qilgan safarim yil ham esimda. Tiantan 600 yildan ortiq vaqtni boshdan kechirgan bo'lsa-mu, yanala hayvat bilan qat ko'tirib, Jungoning nafis klassik binokorlik san'ati hamda mo'l va cho'nqur an'anaviy madaniyatini namoyon qilib, kishilarni qoyil qildi. Amerika bilan Jungo ulug' davlatlar. Ikki davlat xalqi ulug' xalq, aql farosatga bay. Ikki davlat o'zaro tushunishni cho'nqurlashtirib, xalqning do'stligini ilgari surish kerak. Сайчи, Ван Йи, Йинли қатарлықлар юқырқы паалиетке қатнашды.
0: Станцымыз хәбри. Дөлет рейсі Ши Чинпин 5-й айның 14-й күні кәште Бейжің халық сарайда зияпет өткізіп, Америка зұңтыңы Трампның Джунгоға зиярат келгелдігіні қарша алды. Халық сарайының алтын рәңлік залыда чырақлар чахнап тұратты. Ішкі дөлет башлықлары елгір кейін болып сөз қылды. Ши Чинпин мұндақ деп көрсетті. Bu yıl Jungo'nun 15. 5 yılının başlanış yılı. 1 milyar 400 milyondan artıq Jungo xalqi 5000 yıldan artıq Jungho medeniyelikinin çoğunqır asasını mevqaya qilib, yuqori süpetlik terakkiyat arqılıq Jungo'cu zaman yulaşdırışını umumizlik algı siljitmaqta. Bu yıl yana Amerika müstakil bolğanlıqının 250 yıllıqı. 300 milyondan artıq Amerika xalqi vətənpərvərlik, yangılıq yaratış, yol içib ilgirləş royini qaytidin urğutub, Amerika tərəqiyyatının yeni musafiqi qədəm qoyışıqı törtkü bolmaqda. Jungo Amerika ikki dövlət xalqi uluq xalq. Jungho millətinin uluq gülünüşünü işqaşırış bilən Amerikini yeni bir qıtım uluq dövlət qılıb qorub çıxış tamamen bir-birgi zət gəlməkdü. Bir-birini muvaffaqiyyətki erişdirdi, dünyağı bəxt yaratıdı. Ши Чинпин monularını təkidlədi. 55 yıl ilgiri Jungo Amerika tik-tak-top diplomatiyasını qanat yaydırıb, Jungo bilən Amerikanın 20-ci yıl itilib qalğan dərvasını açdı. Bu, hazırqı zaman xalqara münasibət tarixidiki zor vəqəyə aylandı. Şunodan keyin Jungo bilan Amerika o'tirisida nurg'un ichibitish, hamkorlik hikoyalari orqali do'stlikning qiziq dostonlari uzluksiz yozildi. Yangi vaziyatda Zongtong Trump bilan ko'p qitim uchrashib va telefonlashib, Jungo Amerika munosabatining umumiy jihatdan muqim bo'lishini ilgari surdik. Biz birdek mundoq deb qaraymiz. Jungo Amerika munosabati bugungi dunyodagi eng muhim ikki taraflik munosabat. Uni yaxshilashga bo'ladiki, buzishga bo'lmaydi. Ikki davlat hamkorlashsa, ikkili tarafga foydali. Urushsa, ikkili tarafga ziyonli. Ikki taraf raqib emas, balki hamroh bo'lishi kerak. Biz Jungo Amerika ijobiy strategik muqimlik munosabati o'rnatib, Jungo Amerika munosabatining muqim, sog'lom, imkoniyatli sijil taraqqiyotini ilgari surib, dunyoga texmi ko'p tinchlik, gullanish, ilgirlash elib kelishga qo'shilamiz. Ши Чинпин mundoq deb ko'rsatdi. Jungo Amerika munosabatining taraqqiyot musobasiga nazar solsak, o'zaro hurmat qilish, tinch billi turish Hamkorlashib o'rtaq foyda olishni ishqa oshirish oshirolmaslik ikki taraflik munosabatning muqim taraqqiy qilish qilolmasligining ochqichi. Jungo Amerika munosabatiga ikki davlatdagi 1 milliard 700 milliondan ortiq xalqning baxt saodati yuklangan bo'lib, dunyodagi 8 milliarddan ortiq

دوستگاه کنول قیب قرب دردی. مکتب مدری سونر مالک مندختری. حاضر مکتب نو اقت شرایطی زور درجه ری یخشلندی. بولتر آلتین جایدا پارلاق کلگوسی ترونون تونجی ترکم دیگه یاردن مادی اشیالری بو اتر مکتب کی یت گزلدی. اقتش بینازغا 144 یوریش پارت اورندوق، یعنی دوستگاه، اخلی اخت دوستگاه قطرلق اقتش اسلالری سپلندی. 600-dan artıq oquqıcı yeni məktəb formasına erişdi. Məktəb, oquqıcılar və ata-analar həssələb illiqlik hiss qıldı. Madish ölkəsi Nepalın cənubuna yerləşən bulub, havası nəm həm issiq. Nacar havarayı köp yüz verdi. Tərəqqiyatı arqıd qalğan. Maarif ul əsləlləri aciz. Köp sandiki məktəblər yanıla aldınqı əsrinin 90-cı illərdəki üstəl orunduqlarını şildidu. Nurgun balalarga nisbatan aytqanda bir parta, bir iniq doska, bir yurish pakiz maktab formasi bo'lish ilgari yetkili bo'lmaydigan arzu edi. Parlaq kelgusi turi shu joyni ma'rif uskunlari, moddiy ashyo qatorliklar bilan ta'minlashga kuch chiqarib, 14 maktabga yordam berish xizmatini tamomlab, 8000 dan ortiq yosh o'smirning o'qish yo'lini yoritdi. Denishvar Yadav ilgari Sri Jingivar Xalagar otir maktabining mudiri bo'lgan. Vazifa degan mazgilda parlaq kelgusi turining bu maktabda amaliyotlashish xizmatini jipsilashtirgan. U muxbirga tunishtirib mundaqtiri. Turda oldi bilan ul aslalari kamchil, uzoq muddat qiyinchiligiga duch kelgan maktab va mahallalar tanlandi. Butkul jarayonda yerlik vakillar, maktab boshqarish komiteti va mahalla oqsoqollarining fikri ilinib uch qashqari bo'lish va keng doirada itirof qilishga kapolatlik qilindi. Yadav mundaqtiri. Hozir o'quvchilarning maktabga kelish nisbati muqim oshdi. Bolalar maktab muhitidan faxrlanadigan bo'ldi. Ota-onalarmu farzandlarini maktabga berishni texmi xohlaydigan bo'ldi. Tuvan kirimlik oilalardan kelgan nurg'un o'quvchilarga nisbatan aytganda, moddiy ashyo jihatdan bunda qo'llash ugini sharoitining zo'r darajada yaxshilanganligidan darak berdi. Turning imkoniyatlik sijilligini ilgari surish uchun mahalla va maktab jungo hukumatiga yordam qilgan har bir moddiy ashyoni yaxshi saqlashga tantanlik va'da berdi. Bu bizning o'rtaq mas'uliyatimiz. Nepalning sobiq muavin zunisi Yiso Bokril munularni bildirdi. Parlaq kelgusi turi shu joydagi yosh o'smirlarning o'qishda futuq qozonishiga yordam berdi. Bu Madish xalqining go'zal turmushga bo'lgan cho'nqur orzusini qondirib qolmay, Jungo Nepal orasidagi mustahkam do'stlikka simvol qilingan. Nepal bilan Jungoning taraqqiyot hamkorligining yaxshi holatini saqlab, ma'arif davolash qatorliklardan texmi ko'p sohalarga kengayib, texmi ko'p Nepal xalqiga nab yetkazishini umid qilaman. Jungoning Nepalda turishlik bosh elchixonasi cho'nqur tekshirib tadqiq qilish orqali shu joyning suv sifati, tozalik sharoitini yaxshilash, xalq ommasining suv ishlatish bexatarligi va turmush sifatini o'stirishni muhim nuqta qilib, manna planini yo'lga qo'yishni ilgari surib, shu joydagi maktab va mahallalarga suv tozalash uskunasi o'rnatib berdi. Navbatda ushbu mahalladagi 7000 ga yaqin aholining pokiz suv ichishiga yordam berdi. Siri Yahya Balkaya o'tir maktabida 2500 dan ortiq o'quvchi bor. Maktab boshqarish tarixi uzun bo'lib, manna planining tunji turkumdagi yordamga erishish nuqtalarining biri. Maktab mudiri Sangjeyi Kumar Jeha muxbirga mundaqtiri. Ilgari o'quvchilar suv sifatidan ansirab, maktabdagi mazgilda ichirgan suvni qasdan azaytatdi. Hozir ular har vaqt pokiz, bexatar suv ichaladigan bo'ldi. Tur yo'lga qo'yilgandan buyon o'quvchilarning salomatlik ahvoli ko'rinarlik yaxshilandi. Suv manbali kasalliklarining yuz berish nisbati ko'rinarlik tuvalidi. 9 oylarda maktabga kelish nisbati yuqori ko'tarildi. O'quvchilarning ota-onalari va o'qituvchilar bolalarning sog'lomlik bexatarligidan tex muhotirjam bo'ldi. Jeha mundaqtiri. Turning o'ngishlik amaliyotlashishi o'rtaq kengishish, o'rtaq qurish, o'rtaq bahrinish prinsipini namoyon qildi. Madish o'lkalik hukumat tur planlash, aslalarni qurashtirish va kuzatish bosqichidagi nazorat qilish mas'uliyatini ustiga oldi hamda Jungoning Nepalda turishlik bosh elchixonasi va maktab bilan yuqori unumlik aloqani saqlab, zich hamkorlashdi. Shu joydagi mahalla ommasi mu ashyo

Мен дайым рахбири кадрла партия ва дәүләтнең хезмәт умумиятенә көнлеге пикиш керәк дип келдем. 2-нче йөзьеллык күреш нишанын карап атланган тарихи пәйтә намаратлыктан кутылдыруш өткәлеге һөҗүм кылыш нишан вазифәләре тәмамланган вазиятә яңа тасыман өпкә ялыгы юкмы дөньядагы давалгыш ва өзгүрешне күчәйтеп аткан алайды пәйтә намаратлыктан кутылдыруш өткәлеге һөҗүм кылыш нәтиҗәләрен мустахкемләп ва киңәйтеп Yezi kənitlərini gülləndirişini umumüzlük alğı sılcıtıp, yezi igiliki və yezlanın zaman evilişini teziltiş, bütün partiyə yüksək əhmiyyət berişki tegişlik umumiyyət ki çetilidigan bir zor məsili hesablanıdı. Cunxan millətinin uluq gülünişidin ibarət strategiyelik umumluqdun qarğanda, millətini gülləndiriş üçün yezi kənitlərini gülləndiriş şərt. Dövlətimiz qədimdən tartıp, Yezi igilikini asas kılgan dövlət bulup, uzak tarihi ige, parlak ve şallık tarihçilik medenilikini yaratıp, dünyada uzak müddet aldıdı manga. Tarihte ötken sulalelerge nezer salsak, yezi igiliki gülünüp, dikkalla emin tapkanda, dövlət birlik kilip, cemiyet muhum bulgan. Yezi igiliki haraplaşıp, dikkalla ensizlikti kalganda, dövlət parçılınıp, cemiyette davalguş bulgan. Yakınki zamanga kelganda kuchli davlatlar tajovuz qilib, davlat ichki ansizlik va tashqi parokandichilikka to'lib, yezlar cho'ldarab, xalq kun kechirolmas holga tushib qolgan edi. Partiyamiz qurilgandan keyin Jungo inqilobidagi asosiy masalaning dehqonlar masalasi ekanligini to'liq tushunib yetib, keng dehqonlarni baxtga erishtirishni mo'yin burish qilib, dehqonlarni siyosiy zulm ve iqtisodi eksploatatsiyadan azad qilish yo'lida tirishchanlik ko'rsatdi. Büyük inqilob mazgilidila yo'ldosh mavzuning dehqonlar Jongo proletariatining eng keng va eng sodiq ittifoqdishi. Dehqonlar masalasi Gomin inqilobidagi markaziy masala deb ko'rsatgan edi. 1936-yili u Yan'anda amerikalik yozuvchi Sun Wu bilan ko'rishganda Kim dikkallarını kolu keltürelise, şu cungonu kolu keltüreleydi. Kim yer meselesini halkılalısa, şu dikkallarını kolu keltüreleydi o diye. Yeni demokratik inkılap mezgili de, partimiz dikkallarını yitekleb, muştum zorlağı zarbi berip, yerlerini taksim kılıp, mislisiz muşakkatli korallık küreşlerini ilip berip, milyonluğun dikkallarının kat götürüp azatlıkı erişini işkaşurdi. Yeni Jongo kurulgandan keyin partiyamiz dehqonlarni tashkillab, davlatni qayta tartibga kelib, ishlab chiqarishni rivojlantirib, jopoliq izdandi. Islohot ichib yetishdan buyon partiyamiz dehqonlarga rahbarlik qilib, islohotni oldi bilan yezlarda boshlab, yeza ijtimoiy ishlab chiqarish kuchlarini uzluksiz ozod qilib va rivojlantirib, yezlarning umumiy

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi bugün yine okşaşla yangıcı mezmunlar bilen huzurunla gidip geldik. Programımızın avalı kıdaki yaktırıp anlaydı galakınlağı işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şeringül Toxtay. Bugünkü programımızda yeni kandak titimlik mezmunla uğraştırılgandı. Bula kızıqsanla, dek tanla devamlıq bizde bulsun.

O, özü yalğız bu öyünün barcı eğirini kötürüp, ahırı bərdaşıq bir əməyşi qaldı. Doktor onunla bədindeki özümünün xarakterini təkşürgəndinkin, andın bilgili bulduğalıqını etkinde, o tolumu təşvişləndi. Amma o şüncü uzun yıldın boyan yoldışının özünün ənsirgən haldını qayt köyünü üçün və yoldışının tuyuqsızı özgürüp, onunla ballırıqa və ailesi köyünün bölgən haldını görüp, köyünlde, eğer o rastlı özünün kesel sahibdek özgürüp, burunqa haldı qaytıdığalı iş bolsa, bu kesel azabını həsləb tatışıqı razı ikerlikini oyladı. Onlaqda şarapetinin təkşürüş nəticisi qandaq çıqa? Hayrat, rastlı muş sahibdek özgürüp, burunqa haldı qaytalamı? Bula qızıqsanla, dekıtınla devamlı Ətki Radio Jornu programımızda oranlaştırılığın Raziya Qadır'nın Qağaz Turna namlıq postunun devamı.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan qəliplərinin təşnalıqını kandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet. Merhamet.

Radio dostlar, programımız qaytib keldik. Adam hemişe bir işlerini zığırlamaydığan adamlarla bile yaşayışını yaxşı gördüm. Zığırlamaydığan kişi bilen münasibet, hem de başlangan vaqtta qarmaqqa hiç nersiga erişemegendek his qilgan bilen, ama vaqt uzurganda hemmige erişkil boludu. Hem de daim uşaq paydığı erişini yaxşı gördüğü adam bilen bile boğanda, dastlabda qarmaqqa erişkendek tuyg'uga kelgan bilen, uzak vaqt aralashganda bazı narsalardan ayrılıp qelishingiz mumkin. Elbette biz hayatta kişilik durmuştan nurg'unlagan kişiler bilen münasibet o'rnatamiz. Bu münasibette kişiler özara düşünüşke qo'llashga muhtaj bo'ladi. Kişilik münasibette siz başqalarga ken qo'saqlik qilsangiz, mehr muhabbat bilen muomila qilsangiz, nurg'unlagan hayron qolarli xushalliklarga ega bo'la olasiz. Ama adamda her xil mijoz xarakter bo'ladi. Sizga demakchi bo'g'unim, başkalarının yaxshi mijoz xulqini ulgi eling. Nachar taraflardan ibrat eling. Kişilik hayatta başkalarının ortiqchiligini, özünüzning kamchiligini ko'rgan ko'zingiz bo'lsin. Hadisida bir ishlardan qusur izdimay, uzr izdan. Kişilik hayot cho'ng bir sahna. Her bir kişi bir kitap. Her bir kitap bizning do'stimiz. Bazı kitaplarımızın muqavisi nefis, bazı kitaplarımız addi sadda. Ama kandaklı bulmuşsun, her bir kitap bizge turmuş ügütüdü. Bazı kitap turmuşumuzga kuşallık epkiludu. Bazı kitap bizden kıyınçilik işin çıkıverişimizge yardım berudu. Yani şundak dostumuz bolsa, kadirleyli. Elbette nevetki küyümüz kişilik turmuştaki her bir kımmetlik.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Yoshida bizning kulganimizni ko'rib, xafa bo'lganda qopqini turdi. Vanglo yaxshi odamkan. O Yoshidaning bizning kulganimizga dushmanlik bilan qarayotganligini ko'rib, gap to'qib Yoshidaga. Ivan Kila birasining gapiga xoshal bo'lsa, shuniga qarab kuladi, dedi. Yoshidaning turilgan qopoqlari echildi. Oldin qiyli ko'p degan ovchi qabilalar tog'dan chaqirtilib, yig'in ichib, o'zlarining qabila boshliqlarini qaytadan saylashdi, dedi Yoshida. Sizlar ayrilib qopsizlar. Biroq biz sizlarni unutib qolmadik. Biz keldik. Endi sizlar cho'qim baxtli turmush kechirasizlar. Sovetliklarning hammasi askar odamlar. Buningdan keyin ular bilan berish kelish qilish bo'lmaydi. Yaponlarlar sizlarning eng yaxshi do'stinglar. Uning bizning tilimizni bilmaydiganligini bilgachga Vanglo Yoshidaning gapini tarjima qilib bo'lishig'ila Efolin. Bo'ra toshqonni yeydigan chig'ida hamesha toshqonni chiroylikdaydi, dedi. Bizning do'stimiz bo'lsa, nemishki bir poch tiyin terisiga bir qopli saranga tegishkili bo'ladi. Loriniske bizga hech bo'lmaganda 5 qop beradi, dedi Xashi. Qarganda yapullar go'shimizni quruqdaydigan qozonlayotganga o'xshaydi, dedi Rajida. Ularning tili nimanda qisqa, qarsam go'shni mo tastiyadigandek qiladi, dedi Roni. Ronining gapi ko'pchilikni kuldirib yetdi. Lekin beshini tuvan silib o'ltirgan Ivan kulmadi. O özünün bir cüp yoğan kollarına xuddi datlışıp qalğan iki tömür əsabqı qarğandak anviqib qarab olturatdı. Yoshida bizni gipimni quvvətləvatdı deb oylab qaldı boğay, tilmoç və yol başlığıçığı əgişib külüb başmaltıqını çıxadı. Biz yığılıb Yoshidanın sözünü anlavatqa vaxtımızda Nido Şaman kəmigən idi. Yoshida Vanglo'dun Volilin'da bu yagi kemmige adamdan bay yokluğunu soravatkanda Nedo Şaman kirip geldi. O koluğa ilahi dumbak ilvağan. İlahi ton bilen ilahi peşmetini kiyip tumuqını kiymigen idi. Şalan, ak arlıgan çaşları pahpiyip durattı. Onun bu gali tuturqi Yoshidanı qoqtu vetti. O kendigi bir qadam dacip Nedo Şamanını köstüp durup Vanglo'dun. Bu ne madem? Dep sordu duduklap. Bu Şaman, Tanrı. Dep cevap verdi Vanglo. Tanrı diginala neymiş kılıdı? Dep sordu Yoshida. Ben onunla Tanrı'nın deryalarını kurdu vitaleydi kalıgını. Kurgan deryada sulağını örkeşiltip akkuzalaydı kalıgını. Tağlada buğa Bökellerini yamırtı yüteleydi kalıgını. Yine yavayı hayvallarının tuhumunu kurtu yüteleydi kalıgını dep verdim. Lekin Vanglo bulanı tercim kıganda Tanrı'nı kisel davalaydıgan adam dep tercim kıgan idi. Yoshida'nın közleri pakırap ketti. O doktor mu? Dep sordu o. Ee, dep cevap verdi Vanglo. Yoshida iştinin pışıkkını yukur tatıp Paçkıdaki baya derek şahları titivetken yedeki kan izlerini köstüp Nedo Şaman'dın. Bu cerahatını sakayt alam sen. Dep sordu. Vanglo'nun çırayda alaqzadlik alametleri peyda boğan bosuma, lekin Nedo Şaman naayti temkin turatdı. O Vanglo'ga. Eğer o cerahatını sakaytmakçı bosa, minip kegen etini kurballık kılışı kerek. Bunu onunla dep koy, dedi. O, bu sözlerini kılvatkanda, burunki divanliki ve çüşküllikinin eserimi kanmagan, şundak salmak ve erkin idi. Yoshida, Nedo Şamanını etimini öltürdüğe okşaydı, dep açıklap. Bu degen can eti, herkese öltürüş gibi olmaydı, dep vakırdı. Etin hayat kaldıgan bolsa, Jarohatining saqayğan altını körenmeysen. Onun üstüge, ben etanın hayatını piçak bilen emez, usul bilen ahırlaştırmen, dedi Nedo Şaman.
Yoshida küldi. O, Nedo Şaman'da bundaq ilahi kudretinin bağlıqığı işenmeydi. Şu o, Nedo Şaman usul oynap, onun carahaytını saqaytı vitalise, etini kurballık kılışka razı boldı. Lekin o, Nedo Şaman deginine emelde köstenmese, köpçilikten aldı da ilahi kiyim kiçeklerini köydürüp, özünün aldığı tizilinip, günayığa tövbe kılışını talep kıldı. Vanlo bu sözlerini tercüme kılıp atkanda şilincu sükut küçümdi. Bu del gügüm vaxtı. Kuyaş tehi pet bulanmağan idi. Nedo Şaman karangı çükkendin kin peri oynaşını başlaydı alıqını bildirdi. Kütü vatkının çokum, özanın keçisi boludu, dedi Yoshida mənilik kılıp. Vanlu onun sözünü tercüme kıp olup Nedo Şaman'a. Bu misal bugün şarait var bəməydi o dəb, başka günlə tallığın, dəb nəsət kıldı. Nedo Şaman

topsini 30 santimetr atrofida kovlab ilibdi. Ondan shini bilan kichik kamar ichib, ichiga tuz silib, ustini topi bilan ko'mib tashlaydi. Buning bilan shu yer sho'rlishdi. Bog'lar bu yerdan o'tganda to'xtab sho'rliq topini yalaydi. Biz sholta maydonining sirtidagi o'rmonning ichida yoshirinib turib, ularni etib o'ldiralaymiz. Cho'mo ma'lum mandan elib aytganda, sholta maydoni bog'larning qabrgohi bo'lib hisoblanadi. Bizning o'lilingning bir cho'ng, bir kichik ichki sholta maydoni bor bo'lsa-mo, uda 2 yilgacha uningdan hech qandoq g'usl bo'lmadi. Rajida buni uning suvi bek yaqin bo'lib qolganligidan ko'rdi. O, qandag'ay bilan bug'ining kunga tog' bag'ri tarafda harakat qiladiganligini, sholta maydonini ashu tarafga yozishimiz lozimligini o'tirg'a qo'ydi. Hamda vochilovq berib, shu safodan 2 xalta tuz ib kelib, bir sholta maydonini yozdi. Biz yangi sholta maydonini 2 kunda yasab bo'ldik. Rajida quloqimga shivirlab, bu yumshoq sho'rliq topi eng yaxshi to'shak. Biz bu yerda bir qiz topayli, dedi. Uning bu so'zidan cheksiz hayajonlandim. Meni kepinakdek egib yurgan qizimizni ko'rgandek bo'ldim. Bu to'limi yaxshi gap bo'ldi. Men ma'qulliq bildirdim. Bahardagi kun nuri shu qadar illiq. Yangi sholta maydoniga chechilib turatdi. Tal-tal oppoq nurlar xuddi yerdagi tuzlar chiqargan bixtak yumran va nurliq edi. Biz hech nimadan tap tortmasdan quchoqlashib, bahorning illiq nuriga mayin shamol hadiya qildik. Bu uzoq davomlashgan bir qitimliq shamol hadiya qilish bo'ldi. Astımda illiq tuproq. Üstümde men yaxşı gördüğan ər. Onun üstüde köp-köp asman. Men erimge çirmişip durup, asmandaki bulutlağı qardım. Bir paçı ak bulut, bir-birge tutaşkan peti şərqtin ğaribke leylap ketip baratdı. Munda qarmaqqa deryağılı oxşaydı. Astıdımı bir derya ekvatatdı. O pekat ayollarning tinidli bo'ladigan yoshirin daryo. O pekat o'zi so'ygan ar uchunlar o'rkashlaydi. Yoz kelay degan kunlarning bir atiganligi bug'i sig'ibotgan edim. Tuyuqsiz beshim qiyib yiqilib tushdim. Boshimga kelsam, Rajida menga qarab kulimsirab turibdi. O mehribonlik bilan yangi sholta maydoni bo'ladigandek turadi. Qarganda qosig'ingda kichik bir chipar bug'i paydo bo'pti, dedi. Men endo irg'a qosoq ko'tirgan chog'ni asladim. O chog'da beshim qiyib, yiqilib tushib, Rajidani qo'rqitib o'tgan edim.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü radyo kütüphanız programımız Muşya'da ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz, kiriştirgici Yarkın Yasin. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Aman Nuri, nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdin, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.